Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarılarına göre Avrupa'nın birçok ülkelerinde önümüzdeki haftalarda kerozin, yani uçak yakıtı sıkıntısı yaşanabileceği endişesi gündemde. Özellikle de İran Savaşı sonrası tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklar havacılık sektörünü doğrudan etkiliyor. Alman hükümeti şu an için yakıt tedariğinde akut bir kriz beklenmediklerini açıklıyor. Ancak olası risklere karşı Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kerozin zirvesi düzenlendi ve konunun Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de ele alınacağı bildirildi. Ekonomistler bu durumda erken önlem alınması durumunda ciddi bir sıkıntının önüne geçilebileceğini belirtiyor. Federal Ekonomi Bakanı Gayşe mevcut durumda yakıt arzının güvence altında olduğunu vurguluyor. Bakan Gayşe Almanya'da kerozin tedariğinde herhangi bir darboğazın bulunmadığını belirtiyor. Ülkenin enerji altyapısı ve tedarik ağları sayesinde bu konuda hazırlıklı olduğunu ifade ediyor.
1: Ich kann Ihnen sagen, dass wir zum heutigen Zeitpunkt keine Knappheit haben, weil wir noch über genügend Import verfügen, weil wir vor allem aber auch über Raffinerien verfügen, die den Kerosinbedarf zu 50% selbst im Land herstellen.
0: Öte yandan Bakan Gayşe küresel ölçekte enerji piyasalarının hala baskı altında olduğuna dikkat çekiyor ve bu durumun özellikle fiyatlara yansıdığını ve birçok sektörü etkilediğini belirtiyor. Artan kerozin ve uçak yakıt fiyatlarının başta havacılık olmak üzere lojistik ve turizm gibi sektörlerde maliyet baskısını arttırdığını ifade ediyor.
1: Wir sehen hohe Preise. Das ist belastend für Reisende, das ist belastend für die Tourismusindustrie, ist aber belastend auch für Unternehmen, die auf Frachttransport angewiesen sind, also die gesamte Logistikbranche. Und insofern geht es darum, unsere Raffinerien zu stärken, sich aber auch vorzubereiten für den Fall, dass wir keine Entspannung in der Straße von Hormuz haben.
0: Değerli dinleyenler, İran Savaşı ile birlikte dünya genelinde enerji fiyatları hızlı bir şekilde artarken yakıt maliyetleri nedeniyle bazı havayolu şirketleri şimdiden önlem almaya başladı. Örneğin Lufthansa filosunun bir bölümünü geçici olarak hizmet dışı bırakma kararı aldı. Şirketin planına göre Ekim ayına kadar yaklaşık 20 bin kısa mesafe uçuş iptal edildi ve böylece 40 bin ton kerozin, yani uçak yakıtı tasarrufu sağlanıyor. Sadece Almanya'da da değil, dünya genelinde de benzer gelişmeler yaşanıyor. Asya, Afrika ve Avrupa arasındaki uzun mesafeli uçuşlarda fiyat artışları da dikkat çekiyor. Değerli dinleyenler, konuyu takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya.

neler acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner

Selamlar Metropol Efendisiniz. Bütün dinleyenlerimize güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Bugün günlerden 12 Mayıs Salı. Saatlerimiz 6'yı göstermesiyle beraber çay şekeri programımızın startını vereceğiz. Önünde ısınma turlarımız da saat 6'ya kadar buradayız. Çalışmakta olanlara selamlar tabii ki. Hayırlı işleriniz olsun. Yollarda olanlara da kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. En güzel şarkılarla eşlik ediyoruz size. Günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Gündemlerine çıkan konulara bakmaya devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşında bir türlü ara bulunamıyor, ortayı bulamıyor taraflar. Ara bulucular devreye girdi. Türkiye, Mısır, başka ülkelerde devreye girdi ama bir türlü bu savaş sonlandırılamadı. Şimdi Rusya'dan bir öneri var. Almanya'nın eski başbakanlarından birisi Gerhard Schröder. Kendisi büyük Rus enerji şirketi Gazprom için uzun yıllar danışmanlık yaptı. Ve Rusya'da sevilen birisi Gerhard Schröder. Almanya'nın eski başbakanlarından. Merkel'den önceki başbakandı. Ve Ukrayna, Rusya arasında ara buluculuk rolüne girebilir diye bir öneri geldi Rusya tarafından. Bu temkinle yaklaşılıyor buna. Bu yine Putin'in bir oyalama stratejisi diye yorumlanıyor bazı kişiler tarafından ama gündemde enteresan konulardan bir tanesi. Merhabalar tüm dinleyenlerimize, devam ediyoruz. Güzel bir sabah, hoş bir sabahınız olsun, keyifli bir sabahınız olsun. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam ediyoruz. Keyifli sabahlarınız olsun. Metropol FM burası. Almanya'da havalar soğuk devam ediyor. Soğuk seyrediyor. Bugün baktığınızda sıcaklık şu dakikalarda en fazla 4-5 derece civarında. Gün boyunca da en fazla 12-13 dereceye kadar yükselecek. Ve bu hafta böyle devam edecek. Yeni hafta yukarıya doğru hafif bir kıpırdama bekleniyor ama bu hafta böyle kapalı ve yer yer özellikle yağmurlu bir hava etkili olacak tüm yayın bölgelerimizde, tüm Almanya'da. Keyifli sabahlarınız olsun. En güzel şarkıları göndermeye devam ediyoruz. Ben Serdar.

Devam ediyoruz. Güzel bir sabah olsun. Almanya'nın dört bir tarafında satılan bir Börtlen geri çağrılıyor. Bir Börtlen karışımı. Bierenmischung von Globus. Globus, Almanya'nın dört bir tarafında faaliyet gösteren bir süpermarket zinciri. Berlin'de pek yok ama diğer yayın bölgelerimizde, Köln'de olsun, işte Stuttgart'ta, Mannheim'de, Nordrhein-Westfalen'de, Baden-Württemberg'de, Hessen'de, buralarda, Rheinland-Pfalz eyaletinde de var. Globus'tan bu Bierenmischung'u alanlar, bunları kesinlikle tüketmeyin çünkü bunlarda hepatit A virüsüne rastlanılmış. Ve bunlar geri çağrılıyor. Fişiniz olsun olmasın bunları geri götürebilirsiniz. Paranızı geri alabilirsiniz. Kesinlikle bunları tüketmeyin diye bir uyarı var. Süpermarket zincirlerinden. Canım ne götüreceğim, çöpe atayım gitsin diye de düşünebilirsiniz ama bunları geri vermenizde fayda var. Çünkü bunlar analiz ediliyor. O da önemli. Dolayısıyla 300 gramlık kutularda son kullanma tarihi 29.09.2027. Bierenmischung von Globus, derin dondurulmuş. Bunları kesinlikle tüketmeyin, geri götürün diye bir çağrı var. Kolay bir sabah diliyoruz, güzel bir sabah diliyoruz. Ben Serdar, birazdan haber merkezimize bağlanacağız. Ayrılmayın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz. Metropol FM burası. Ben Serdar, sabahların en şekeri, tek şekeri. Çay şekeri programımızı başlattık. Kolay bir gün olsun, güzel bir gün olsun, güzel bir sabah olsun. Gün nasıl başlarsa öyle devam eder düşüncesiyle biz de gününüzün iyi başlamasını hedefliyoruz. En keyifli, en güzel şarkılar, enteresan konular, hoş sohbetimiz, sizin katılımınız yine renkli bir program olacak. Saat 10'a kadar buradayız. Ayrılmayın, ben Serdar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
3: Houndfarm Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndfarm Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndfarm Möbelland.
4: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

20. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Isınma turlarımız devam ediyor. Bize ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp ve stüdyo telefon numaramızı hatırlatmak isterim. 030 217 970 71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Güzel bir şarkı daha gönderelim. Bulunduğunuz yerlerde, yollarda olanlara iyi yolculuklar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Tarkan, unutulmaz şarkısı Şımarık Metropol FM'de oldu. Günaydın.
1: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
0: Ve gündeme bakalım. Gündemde neler var? Gündemde bugün koalisyon ortakları Almanya'da görüşüyor. Bu Almanya'nın şu an bir numaralı konusu diyebiliriz. Geriye bıraktığımız günlerde yapılan toplantılarda özellikle Başbakan Merz ile SPD genel başkanlarından Lars Klingbeil ve aynı zamanda Maliye Bakanı birazcık tartışmışlar, seslerini yükseltmişler birbirlerine. Bugünkü görüşme acaba nasıl olacak? Özellikle de son günlerde SPD eş genel başkanı Lars Klingbeil ve Maliye Bakanı diyor ki Almanya'da çok para kazananlar daha fazla vergi ödesin, miras için de daha fazla vergi talep edilsin diye böyle bir çağrısı var. CDU ve CSU buna karşı çıkıyor. Özellikle bu vergiler konusunda anlaşmazlık var. Lars Klingbeil özellikle 2000 ile 4000 euro arasında aylık parayla geçirmek zorunda olanlar ya da para kazananların daha az vergi ödemesi, biraz daha yüklerin hafifletilmesini istiyor ve burada yine biraz daha fazla para kazananların sırtından karşılanması gerekir diyor. Bu anlamda bir tartışma var, bir anlaşmazlık var koalisyon ortakları arasında. Almanya'nın bugün önemli konularından biri bu yapılacak olan görüşmeler, koalisyon ortakları, hükümet ortakları arasındaki bu görüşmeler. 6.32 yaptık saatlerimizi. Tam ve Ramon'dan çaldılar şarkıları. Sizinle olsun günlerden Salı 12 Mayıs tarihini yazıyoruz. Mutlu sabahlar.

Tantaşçı ve Ramon çaldılar. Günaydın bütün dinleyenlerimize, merhabalar. Günlerden Salı, 12 Mayıs tarihini yazıyoruz. Ve arkadaşlar, yarın da çalışacağız. Ondan sonra Perşembe günü tatil. Kristi Himmelfahrt geliyor. Bundan da bahsedeceğiz birazdan. Sen ben...

İrem Derici ve Cudur yıkılana kadar. Evet, bugün çalışıyoruz, yarın çalışıyoruz ve Perşembe günü Kristi Himmelfahrt tatili, Pfingsten tatilleri yaklaşıyor. Kristi Himmelfahrt Perşembe günü resmi tatiller yer kapalı ve Cuma günü yine iş var. Cumartesi hafta sonu, yani Cuma günü izin günü olarak almanız durumunda 4 gün aralıksız bir hafta sonu tatili yapmış olacaksınız. Onu da yine söyleyelim ve Pfingsten tatili de geliyor. Pfingsten de ne zamandı? 25 Mayıs pazartesi de tatil. Onu da yine hatırlatalım efendim sizlere. Gündemde neler var, onlara da bakmaya devam ediyoruz. CDU'nun pardon, önemli isimlerinden biri, eski sağlık bakanlarından Jens Spahn. Çok tartışılan bir isim. Özellikle bu çok miktarda çok pahalıya maske alıp vergi paralarını heba etmesiyle bilinen, çok eleştirilen birisi. Ve bir önerisi var, diyor ki vergi indirimlerini %5 kısıtlayalım, böylece tasarruf yaparız diyor. Almanya'daki vergi reformunu finanse etmek için devlet destekleri ve vergi avantajlarında genel bir kesinti yapılsın %5 oranında diyor. Böylece milyarlarca euro tasarruf sağlanır demiş. Yıllık etkisi 50 milyon euronun altında olan küçük teşvik programlarının tamamen kaldırılmasını istiyor. Şu adamın ağzından bir kez akıllı bir şey çıktığını ben görebilecek miyim acaba? Görebilecek miyiz acaba?

0: Temple of Adam 176.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorf Adam, Altstadt Spandau, Karl-Marx-Straße de iki yerde ve Badstraße de.
2: Sushiana.
3: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
4: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
5: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: Bald 20 Mal in Deutschland.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
1: Devam edelim. Güzel bir sabah diliyoruz. Münih'te enteresan bir dava görüldü kıymetli dinleyenler. Türk kökenli bir polisin rüşvet istemesi nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Münih Asliye Mahkemesi'nde görüldü bu dava. Münihli bir polis memuru trafik kontrolünden yasa dışı şekilde çıkar sağlamaya çalıştığı iddia edildi. 40 yaşındaki Ümit A adındaki polis bir kurye sürücüsüne uyuşturucu testinin pozitif çıkmasını meslektaşı fark etmeden gizlice yok etmeyi teklif etti. Bunun karşılığında ise yaparım ama beleşe olmaz. Şu testin arasına bir 400 euro sıkıştırman lazım. Kulağını da kaşıdı mı acaba onu söylerken? 10 Ocak 2023'te yaşanmış bu. Olay nedeniyle polis baş memuru rüşvet almak suçundan mahkum edilerek 10 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Ve görevden de uzaklaştırılmış kıymetli Metropol FM dinleyenleri iyi olmuş, çok iyi olmuş. Görevini kim kötüye kullanıyorsa cezalandırılsın abi. Murat Alkılıç. Bu nasıl aşk? Bu nasıl polis be? Günaydın.

Murat Dalkılıç, Bu Nasıl Aşk? Günaydın bütün dinleyenlerimize. Selamlar, radyoların yeni ses vermiş olan dinleyenlerimize. Guten Morgen. Elten Geld azalacak mı Almanya'da? Yine bir tasarruf planı tartışmalara neden oluyor. Sağlık sigortalarının açığını kapatmak için bir reform geldi. Bazı ilaçlar daha pahalıya gelecek. Mesela bunun kararı alındı ve şimdi yine Aile Bakanlığı'nda 500 milyon euro kadar bir tasarruf yapılması gerekiyormuş. Ve Aile Bakanı Karim Prin de bu planlarını görüşüyor. Planlar arasında acaba Elten Geld de azalacak mı? Bu da varmış. Zaten azalması bir yana, 2007 yılından bu yana her şey pahalandı. Elten geldi ama bir zam gelmedi. Mesela çiftlerin çocuğu oluyor. Çocuğa tabii birisi bakması gerekiyor. Anne veya baba işe gidemiyor ve çocuğa bakmayla meşgul. Ve bir ek maaş, bir aile parası, bir ebeveyn parası veriliyor Elten Geld adı altında. Bunun süresi kısaltılabilecek ya da ödenen paralar azalabilecek. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyormuş. Tek ebeveynli annelerin, düşük gelirli ailelerin şimdiden ciddi maddi zorluk yaşadığı zaten hep vurgulanıyor. Bir de bu destek olmadığında acaba ne olacak? Hani zaten Almanya'da yeni doğan sayısı giderek azalıyor. Bu teşvikler de azalırsa acaba İlerleyen zamanlarda çok ciddi bir sıkıntı yaşar mı Almanya bu nedenle? Bunlar da tartışılıyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Sezen Aksu, Aşk Dansı sizinle. Keyifli sabahlar, günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Hadise ve Motive Labirent. Günaydın bütün dinleyenlerimize, merhabalar.
1: Guten Morgen.
0: Radyonuza ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Ve sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın ikinci saatini başlattık. Güzel bir sabah, güzel bir gün olsun. Günlerden Salı, 12 Mayıs tarihini yazıyoruz. Pfingsten tatili de yaklaşıyor. Yarın çalışacağız. Ve
1: yani bugün perşembe gibi sanki.
0: Niye bugün perşembe gibi?
1: Yarın çalışın, ondan sonra tatil.
0: O zaman cuma günü ne oluyor?
1: Cuma buçuk oluyor.
0: Perşembe günü Christian Mefa tatili, cuma günü cuma buçuk ve cumartesi pazar hafta sonu ve öbür hafta da Pfingsten geliyor. Ayın 26'sı mıydı? Pfingstmontag.
1: Evet, gelsin tatiller.
0: Yok, 25'i Pfingstmontag.
1: Ben her şeye evet diyorum Serdar. Sen dedikçe ben her şeye evet diyorum. Sana güveniyorum.
0: Allah razı olsun. Bir de ben sana güvenebilsem. 7-13 saatler. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.

0: Korkma kalbim, Serdar Ortaç ve Bengü. Guten Morgen bir kez daha.
1: Guten Morgen.
0: Evet, ne dedik? Yarın çalışacağız. Perşembe günü Kristi Mefat tatili. Cuma günü böyle arada kalmış. Cuma buçuk dedin sen. Perşembe günü de Almanya'da şey, Herrentag, Vatertag değil mi?
1: Evet.
0: Kristi Mefat'a denk geliyor. Hı-hı. Türkiye'de?
1: Türkiye'de 21 Haziran'da.
0: Türkiye'de başka bir tarihte, burada başka bir tarihte. Almanya'da bu Vatertag sanki böyle biraz güme güdüyormuş gibi oluyor.
1: Ya sadece Almanya'da değil. Bak, Türkiye'de başka tarih, Almanya'da başka tarih. Yani babalar hep böyle sağa sola atılır ya böyle.
0: Şey gibi.
1: Üvey evlat.
0: Bak şimdi, evin girişinde annenin ayakkabısı, çocukların ayakkabısı, onun ayakkabısı, bunun ayakkabısı, babanın ayakkabısı bir yerde köşede.
1: Aynen öyle.
0: Babalar günü atın bir tarafa gitsin, ne olacak? Herrentag. Am Donnerstag. Güzel bir gün diliyoruz. Metropol FM burası, ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Ben Serdar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Knyphausenweg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste House, Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Knyphausenweg 2, Erste House, Berlin Bukov.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
5: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AZ-Tendi Berlin'de. AZ-Tendi Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Spankito.

0: Murda ve Ezel. Aya, aya, aya. Ve dün Hakan'la yeni bir program içeriği başlattık. O da yok artık köşemiz, yok artık dedirten bilgiler. Şimdi Metropol FM'de.
1: Evet, ilginç haberlerimiz var, ilginç bilgilerimiz var. Dün biliyorsun elmanın sabahleyin kahveden daha çok insanları dinç tuttuğunu belirttik, sebebini de söyledik. Bugün ise honik, yani baldan bahsedeceğiz.
0: Bahset abi, ben engel
1: olmayayım. Evet, ve balın 3000 seneye kadar Serdar hiç bozulmadan bir yerde muhafaza edebileceğini biliyor muydun?
0: Bilmiyordum.
1: 3000 Jahre.
0: Yok artık.
1: Aynen öyle. Das ist echt Wahnsinn. Şimdi bunun nedenleri, temel nedenleri var tabii ki. Bunlar çok düşük su oranı olması balda. Balın içine yaklaşık %17.
0: Tabii saf bal olması lazım. Yani tabii ki. İçine su karıştırılmış, bilmem ne şeker karıştırılmış ballar saf bal.
1: Hayır, tabii ki saf bal olacak. Şimdi neden bu kadar uzun bozulmadan durabiliyor, muhafaza edebiliyor kendisini? Çünkü %17-18 civarında su bulunuyormuş ki bu oranda bakterilerin ve küflerin çoğalması için fazla düşükmüş. Anladın mı? Yani sonra şeyi var bir de, yüksek şeker yoğunluğu var. Şimdi bal neredeyse biliyorsun tamamen şekerden oluşur. Şeker de mikropların hücrelerinden suyu çekerek onları etkisiz hale getiriyormuş. Bu var. Ondan sonra bir de havayla temas etmezse tabii ki o da çok önemli. Hava ile temas etmemesi gerekiyor.
0: Tabii ki balın içindeki özel kimyasal yapısı ve içindeki bileşenler o saf halinin bozulmamasına yardımcı oluyormuş. Ne güzel.
1: Burada çok önemli
0: en
1: bir şey.
0: En sağlıklı. Evet.
1: Buyur.
0: 3000 sene anlatacaksın galiba olayı.
1: Bu da çok ilginç şimdi. Antik Mısır mezar keşifleri yapıyorlar ya. Harbiden, o sırada bazı bal örneklerinin hala yenebilir durumda olduğunu.
0: Das ist krass.
1: Evet. Wow. Das ist echt krass.
0: Bir arının ömrü ne kadar biliyor musun? Biliyor musun?
1: Tam bilmiyorum. Yalnız
0: 6-7 haftaymış.
1: Öyle mi?
0: 6-7 hafta ve durmadan arı yapıyor, bal yapıyor arı. Hı-hı. Ve o 6-7 haftada ne kadar bal yapıyormuş biliyor musun?
1: Hayır.
0: Bir kahve kaşığı kadar. Hani biz diyoruz ya, ömür gözünü açıp kapatıncaya kadar geçerdi. Arılar da ömür bir kaşık bal yapana kadar bitiyor. Hayırlı sabahlar. Günaydın.
1: Günaydın.

0: Sakiler, doyamadım. Günaydın.
1: Günaydın. Günaydınlar, günaydınlar.
0: Evet, bugün koalisyon ortakları bir görüşme yapacaklar. Başbakan Friedrich Merz ve koalisyon ortaklarından SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil bir araya geliyorlar. CSU Genel Başkanı bir araya geliyorlar. Konu vergi. Almanya'da vergi indirimi olacak mı, olmayacak mı? Bu nasıl finanse edilecek? Geriye bıraktığımız günlerde yine bazı görüşmeler yapmıştı koalisyon ortakları, hükümet ortakları. Ve bu görüşmede Friedrich Merz ile Lars Klingbeil birazcık birbirlerine atarlanmışlar, böyle birazcık seslerini falan yükseltmişler, öyle deniliyor. Bugün de görüşmeler var. Bu görüşmeler öncesinde SPD'nin genel başkanı ve maliye bakanı Lars Klingbeil diyor ki Almanya'da çok para kazananlar daha fazla vergi ödesin diyor.
1: Evet, Spahn da buna tamamıyla karşı.
0: Spahn mı? Merz ve CSU hükümet ortakları buna karşı çıkıyor. Ve bugünkü görüşmelerde özellikle bu tartışma konusu olacak. Lars Klingbeil miras vergisi istiyor. Daha fazla para kazananlar daha fazla vergi ödesin ve 2000 ile 4000 euro arasında para kazananlar da biraz daha az vergi ödesin. Onların yükü biraz daha hafiflesin diyor. Bu tartışmalar yaşanıyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Bir de Almanya'da şey var, Spitzen Steuersatz var. Bu İşte eğer aylık, yıllık geliriniz 70 bin euro netten fazlaysa %42 vergi ödüyorsunuz. 280 bin euro ise yıllık geliriniz %45 vergi ödüyorsunuz. Bununla ilgili de bir yukarıya doğru bir vergilendirme talep ediliyor bazı kişiler tarafından ama CDU ve CSU buna karşı çıkıyor. Almanya'da gelire göre işte Geringverdiener var, Niedrigverdiener var, Mittelverdiener var. Besserverdiener, Normalverdiener, buna bakacağız biraz sonra. Maaşınızla acaba Geringverdiener mısınız, Mittelverdiener mısınız ya da Topverdiener mısınız? Buna bakacağız. Gündemin öne çıkan konularından bir tanesi. Birazdan bununla ilgili hazırlanmış bir tabela var. Onu aktaracağız sizlere kıymetli dinleyenler. Ayrılmayın, günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Betül Demir, sana ne olmuş? Günaydın, herkese merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Evet, Almanya'da son günlerde tartışılan bir konu, insanlar ne kadar çok para kazanıyorsa ona göre vergi ödesin. Daha fazla vergi ödesinler. Zenginler daha fazla vergi ödesin. Hükümet ortakları bununla ilgili tartışmalar yaşıyor. SPD daha fazla para kazanan, çok zengin olanlar fazla vergi ödesin. CDU ve CSU yok, o kadar fazla vergi ödemesinler diyor. Kimin ne para kazandığı anlaşıldı burada. CDU ve CSU buna karşı çıkıyor. Şöyle bir tabela var. Hakan. Ab wann bin ich reich? Ab wann bin ich geringverdiener? Ab wann bin ich besser verdiener, gut verdiener, spitzenverdiener? Bunu sıralamışlar. Mesela geringverdiener. İnsanların Almanya'da %75'i geringverdienermiş. Öyle mi anlıyoruz bunu?
1: %75'i.
0: Öyle mi oluyor? Yan tarafta bak, sağ tarafta bir oran var ya. Hı-hı. Öyle mi oluyor? Bakarız o oranlara. Geringverdiener kaç euro oluyor?
1: 1538 euro.
0: Biz?
1: 1849.
0: Evet. 1550 ile 1850 euro arasında net brüt bir geliriniz varsa, dann bist du ein geringverdiener.
1: Ben listede bile yokum burada Serdar. Yazmamışlar bile.
0: Niedrigverdiener 2130 ile 2430 arası. 2130-2430. Niedrigverdiener. Hmm. Mittelverdiener, yani orta gelirli.
1: 2750 ile 3050.
0: Normalverdiener.
1: 3700.
0: Yok bak, hayır. 2750 ile 3400 euro arası mittelverdiener oluyormuş. 3381 yazıyor.
1: Evet, aynı, doğru söylüyorsun. Normalverdiener 3700 lirayla 4100 euro arası.
0: Evet. Besserverdiener
1: 4540 ile 5700 euro arası.
0: Genau. Und gutverdiener
1: 6350 ile 7630 euro.
0: Vay be, paralara bak. Spitzenverdiener
1: 9300 ile 12.500.
0: Evet, und da sind zum Beispiel die ganzen Parlamentarier, milletvekilleri. Onların maaş artışları otomatiğe bağlandı, biliyorsunuz değil mi? Her şey için bir tartışma yapıyorlar. Mesela bir konu geliyor, meclise bir tartışıyorlar. Hayır, olur, olmaz falan. Her şeye tartışma. Ama bundan birkaç yıl önce bir konu geldi. Dediler ki biz zam yapılacağı zaman da toplantı yapıyorlar. Ve herkes evet zam olsun diye el kaldırıyor. Dediler ki ya bunu tartışmamıza gerek yok. Hepimiz zam olmasını istiyoruz. Bunu bari otomatiğe bağlayalım. Bağlayalım dediler. Onu da hemen, o konuda da hemen anlaştılar. Topfedina
1: 24.600 euro.
0: Vay be. Siz neredesiniz kıymetli dinleyenler? Dinleyicimiz yazmış. Ich bin Jobcenter diyor.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
2: Uzun yıllardır ehliyetiniz var ama daha hiç araç sigortası yapmadınız. Fırat Akçay'dan size özel fırsat.
3: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Size ehliyet yılınız kadar SF veriyoruz. İki SF'de ben hediye ediyorum. Maksimum SF 7 ve ek sigorta yapılması şarttır.
2: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
4: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzlei Scheira.de.
0: Unutulmayan anılar, efsane şarkılar.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
1: 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Sinem Hanım diyor ki kızlarım Defne ve Pelin babalarına babalar günü gelmeden şimdiden bir sesli mesaj göndermek istediler. Babamızın ismi Hünkar diyor ve Defne ile Pelin babalarına bakın ne demiş.
2: Baba biz seni çok seviyoruz.
1: Oy. Öpüyoruz Defne ve Pelin'i. Yarından sonra da Almanya'da Herrentag, Papatag, Vatertag. Türkiye'de de Haziran ayında.
3: 21 Haziran'da.
1: 21 Haziran'da. Babalar günü olunca böyle bir sağa sola savrulmuşuz abi ya.
3: Evet. Üvey evlat
1: anneler
3: gibi.
1: Günü, anneler günü standart. Bir gün her yerde.
3: Herkes uzaklanıyor.
1: Mayıs ayının ikinci pazar günü. Herkes ne zaman olduğunu biliyor. Babalar günü ne bileyim lan babalar günü. Yapın gitsin işte boş bir gün. Tatil günü var o gün yapın işte.
4: Günaydın.
3: Günaydınlar.

0: Bahadır Tatlıöz, Gülden Mutlu, uzun lafın kısası saatlerimiz 7.56, günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Ve şimdi... pratik bilgiler köşemiz. Ne var Hakan bugün pratik bilgiler köşemizde?
1: Havalar yavaş yavaş ısınıyor derken, yani ısınırsa yakın bir zamanda, genelde biliyorsun dışarıda yemek yediğin zaman veyahut da artık her neredeyse arılar...
0: Evet...
1: Arılar geliyor. Bilhassa kahvaltılarda
0: dışarıda bir şey yediğin zaman
1: bir de çok, yani bazıları bilmiyor bunu. Arılar genelde etlere konuyorlar.
0: Kahvaltı yapıyorsun, bir kısa bir elini yıkamaya gidiyorsun, geri geliyorsun, salamın yarısı gitmiş. Nasıl kesiyorlar onu biliyor musun, dişleriyle? Makas gibi, acayip ya, çok enteresan.
1: Abi yavaş izleyin. Ben bu gibi durumlarda küçük bir tabak alıp...
0: Kapatıyorsun.
1: Kapatıyorum. Yok, hayır.
0: Onlara.
1: Onlara veriyorum. Hepsi orada dolu.
0: Bundan da yer misin canım? Al bak, bu da çok güzel.
1: Sonra hesabı getiriyorum. Şimdi bu arılardan kurtulabilmek için bu vespe. Bunlar, bir de vespeler var biliyorsun. Vespindesler var. Daha ne oluyor? Kovan oluyor onlar.
0: Onların yuvası.
1: Evet, şimdi onların onları, yuvası.
0: O vespe dediğimiz o... Ayırt etmek lazım. Şimdi normal arı biraz daha rengi siyah, biraz daha böyle koyu bir sarısı var. O vespe dediğimiz, ona eşek arısı da deniliyor. Hmm. Eşek arı sadece o büyükler değil, yaban arısı da deniliyor. Onların sarısı böyle parlak bir sarı.
1: Farklı bir sarı.
0: Evet.
1: Şimdi hiç denk geldin mi senin evin orada mesela arı kovanına falan denk geldin mi? Veyahut da arı istilasına uğradın mı hiç?
0: Yok, hayır.
1: Olmadı. Olabilir şimdi. Şimdi buna karşı... önlem almak istiyorsan, sağınıza solunuza birçok arı var ise, arılar genelde kovan yapabilmek için yer arıyorlar.
0: Evet.
1: Arıyorlar. Ondan sonra burası müsait diyorlar, imarı da var diyorlar. Buraya arı kovanını yapalım diyorlar. Şimdi arıların oraya kovan yapmaması için alabileceğiniz önlemler var. Bu önlemlerden bir tanesi de arı kovanıymış gibi böyle fake bir tane kovan hazırlıyorsun.
0: Sahte kovan.
1: Sahte bir kovan hazırlıyorsun. Herhangi bir yere, bahçene, evine, balkonuna bunu asıyorsun. Bu sahte kovan nasıl oluyor peki?
0: Şimdi internete bakabilirsiniz. İnternette bu vespe nestler nasıl görünüyor? Böyle yuvarlak, top gibi. Yani
1: kahverengi
0: rengi. Normal bal arısının yuvasına, kovanla benzemiyor. Kahverengi, gri, ona benzer bir maket yapabilirsiniz. Mesela şeyle yapılabilir mesela. Bak papiyle yapabilirsiniz. Kahverengi bir kağıtla veya ne bileyim biraz daha koyu gri bir kağıtla. Onu böyle yumak haline getirip astığınız zaman arılar bunu, burada başka birileri yaşıyormuş, biz bunlara komşu olmayalım, bunlar bizi yer bitirir, yılda bunları dırdırı çekilmez deyip oraya yuva yapmıyorlar imiş.
1: Aynen o şekilde, ben de gördüm, bayağı şeye benzetiyorlar, arı kovanına benzetiyorlar, herhangi bir yere asıyorlar. İster balkonda, terasta olsun ya da bahçenizde olsun, arılar onu uzaktan gördüğü zaman
0: bir işe yarıyor imiş. Bazıları da işe yaramıyor diyor ama genelde bunun işe yaradığı, hatta öyle hazır maketler bile satılıyor kıymetli dinleyenler. Demek ki işe yarıyor. Teşekkür ediyoruz Hakan.
1: Rica ederim.
0: Deneyeceğim bunu.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Im Kampf gegen Engpässe bei lebenswichtigen Medikamenten in der EU haben sich Unterhändler in Brüssel auf Regeln geeinigt, um die Produktion von Arzneimitteln leichter mit öffentlichen Geldern unterstützen zu können. Das teilten die Vertreter des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten mit.
2: Immer wieder war es in den vergangenen Jahren zu Engpässen in der Medikamentenversorgung gekommen, auch hier in Deutschland. Schmerzmittel, Antibiotika oder Fiebersäfte für Kinder waren immer wieder knapp. Hier soll jetzt gegengesteuert werden. Das Ziel: mehr Produktion innerhalb der EU und weniger Abhängigkeit von Lieferanten, etwa aus China. Bis zu 90% unserer Medikamente werden nach EU-Angaben derzeit aus Asien importiert. Für die heimische Produktion soll es mehr Anreize geben, etwa durch schnellere Genehmigungsverfahren und schnelleren Zugang zu Fördermitteln. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem Nein des Bundesrats zur Entlastungsprämie für Arbeitnehmer wollen Union und SPD rasch entscheiden, wie sich die durch den Iran-Krieg gestiegenen Kosten für die Bürger doch noch abfedern lassen. Alle Augen richten sich nun auf den Koalitionsausschuss heute Abend.
3: Für die schwarz-roten Koalitionäre geht es heute hier in der Hauptstadt um zwei Punkte. Zum einen müssen sie mindestens Ansätze finden, wie die Bürger entlastet werden sollen, nachdem die Pläne mit der 1.000-Euro-Prämie ja im Bundesrat gescheitert sind. Und zum anderen müssen sie sich nach der offenbar kontroversen letzten Runde zusammenraufen und auf das Wesentliche fokussieren, wie CSU-Chef Söder betont. Mentale Aufräumarbeiten nennt er das. Wie weit Schwarz-Roter heute kommt, ist allerdings schwer zu sagen. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Ärztepräsident Reinhardt fordert einen Aufschub für die Verabschiedung des Sparpakets zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen. Er soll eigentlich noch vor der parlamentarischen Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden. Ein so weitreichendes Gesetz kann man nicht mit der Brechstange durchdrücken, sagte Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In Namibia sind beim Absturz einer kleinen Propellermaschine alle vier Insassen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Die Ursache ist noch unklar.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç talebiyle disipline sevk edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılıyor. Bu haberin ayrıntılarında neler var?
5: Evet, öncelikle senin de ifade ettiğin gibi CHP'de Burcu Köksal'a kesin ihraç talebi vardı. Disipline sevk edilmişti. Ancak zaten akşam saatlerinde Burcu Köksal bir televizyon programına katıldı. Ve burada içim çok rahat, CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı, AK Parti'ye katılıyorum diye bir açıklama yaptı.
4: İstanbul'da İBB soruşturması kapsamında 12 kişi daha tutuklandı. Bu gelişmeye bakalım şimdi.
5: Evet, geçtiğimiz günlerde bunun haberini vermiştik. Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye düzenlenen bir operasyon vardı. Gözaltına alınanlar vardı. 20 kişiden 12 şüphelinin tutuklandığı yönünde bir bilgi geldi. Tutuklanan 12 kişi arasında Dilek İmamoğlu'nun yeğeni de olduğu belirtildi.
4: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu olan ve görevden alınan Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadelerinin ortaya çıktığı belirtiliyor. Neler var bununla ilgili?
5: Önce oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği söylenmişti. Ardından Muhittin Böcek'in de aynı kapsamda ifade vermek istediği belirtilmişti. Ardından gelini de ek bir ifade verdi. Şimdi buradan sızan bilgilere bakacak olursak, CHP'li Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği öne sürüldü. Seçim sırasında zamanında aday olabilmesi için Muhittin Böcek'in.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir anayasa çağrısını tekrarladı. Neler var konuyla ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı'nın?
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Burada önemli mesajlar verdi. Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi dedi. Bu konunun gündemlerinin en üst sırasında olduğunu da ifade etti. Aynı zamanda yargı yetkisine hukuk dışı müdahale Türkiye'de hoş karşılanmaz dedi.
4: Hantavirüs vakalarının görüldüğü gemide tahliyeler sürüyor. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi. Bu haberi alalım.
5: Evet, gemide bulunan 3'ü Türk, 150 kadar yolcu ve mürettebat yoğun önlemler eşliğinde ülkelerine gönderildi Taner. 3 Türk vatandaşı İstanbul'a geldi. Onlar evlerinde karantinaya alındılar her ihtimale karşı. Testleri yapıldı, test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
6: Metropol FM hava durumu.
7: Berlin'de, başkentte bugün hava 7 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 11 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde hafif ısınma hissedilecek. Bu keyifli havada ince giysiler ve güneş gözlüğü tercih edebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Kupa Kızı ve Sinek Valesi Buray ve Teoman. Hayırlı sabahlar, merhabalar.
1: Günaydınlar, good morning.
0: Ben Serdar.
2: Ben DJ Hakan.
0: Burası Metropol FM ve Metropol FM'de sabah programımızda. Çay Şeker programıyla beraberiz işte. Üçüncü saatimizi başlatmış bulunuyoruz. Sesimiz ulaştı bütün ortamlara, bütün mekanlara merhabalar. İsmail yazmış. Bu babalar günüyle ilgili diyor ki, hani biz dedik ya. Perşembe günü tatil mesela Almanya'da. Evet. Kasiyem-i Fahd ve Almanya'da babalar günü de kutlanıyor o gün. Türkiye'de Haziran'da, dünyanın başka yerlerinde başka gün. Anneler günü ama tek. Mayıs ayının ikinci pazar günü. İsmail diyor ki babalar günü farklı tarihlerde. Doğum günüm resmi ve gayri resmi olarak farklı iki günde. Ya babamda da öyle biliyor musun? Bir resmi tarih var, bir de gerçek doğum tarihi var. Hangi gün kutlayacağız böyle arada kalıyoruz, tamam mı? O da böyle tam şey olmuyor, tam tadı olmuyor. Birine karar vermen lazım. İsmail de diyor ki listeye göre aldığım maaşla bir öyle bir böyle dalgalı olduğu için diyor, bir orta halli oluyorum diyor, bir gerin fedihine oluyorum diyor. İsmail abi senin hayat tam roman havası ya. Evet. Neyden bahsedecektik? Münih'e gidelim abi. Münih'te çok enteresan bir şey oldu ya. Münih'te Türk kökenli bir polis trafik kontrolünde bir kişiyi yakalıyor ve o kişiden rüşvet almaya çalışırken yakalanmış.
2: Yani daha doğrusu şöyle.
0: Mahkeme çıkarılıyor ve ceza alıyor.
2: Uyuşturucu testine tabi tutuyorlar trafikte.
0: Kimi?
2: Bir Rus'u.
0: Yolcuyu.
2: Yolcuyu. Ondan sonra tabii ki uyuşturucu da çıkıyor ve polis de diyor ki istersen diyor benim meslektaşım da fark etmeden gizlice bu şeyi yok edebilirim diyor.
0: Biz kendi aramızda dubesi
2: Rus'ta. Aramızda diyor. Bunun karşılığında ise 400 euro istemiş.
0: Vay. Şey ya. diyor, du bist russisch, ich bin Türke, wir sind Brüder. Keine Sorge, ich mach das, klar, keine Sorge. Ich liebe Putin falan diyor. O da diyor, ich liebe Erdoğan diyor öbürü de. Böyle aralarına, kendi aralarına böyle bir muhabbet oluyor büyük bir aynen ihtimalle. Ama 400 galiba diğerine biraz fazla geliyor ki 400 euro istiyor değil mi polis?
2: 400 nereden çıktı? Yani niye 400'de durmuş? Yani 500 de diyebilirdi.
0: Hani... Bilmiyorum ben. 500 fazla.
2: Ungar'a çağır ya.
0: Şimdi 500 dese belki onu düşünmüştür o. 500 desem belki ters teper. Belki şikayet eder. Belki arkadaşım fark eder. 100 az olur. 200 az olur. Uyuşturucuyla yakalandıysa bir de o evet kişi. Hani cezası fazla. Flash ise bir de Holungstate'a.
2: 500'ü göze tabii ki çok. 499 diyebilirdi mesela. Evet.
0: 390 indirim var. 399. Sonra bu ortaya çıkıyor. Adam bunu şikayet ediyor.
2: Evet, ortaya çıkıyor. Ondan sonra adamı şey yapıyorlar, bastalıyorlar.
0: Görevden almışlar.
2: Görevden alıyorlar.
0: 10 ayda hapis cezası.
2: 10 ayda hapis cezası. Yani Serdar şey, 400 euro yapılır mı bu?
0: 400 euroya...
2: Bayağı bir düşündün.
0: Polis bunu 400 euroya yapmamalı da bence uyuşturucuyu kullanan yapar. 400 euroyu öder bence. Adam... Polis... Hapis cezası almış. Uyuşturucuyu kullanan da herhalde tahliye edildi abi. Serbest kalıyordu.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Çay Şekeri programında şimdi Gülden Mutlu ve yeni şarkısı Deli Mi Ne? Sizinle. Güzel bir sabah olsun. Herkese selamlar. Günaydın. Bu ara 66 üzerinde Frankfurt istikametinde bayağı sıkışıklık varmış. Bir kaza meydana gelmiş.

0: FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Yüksek Mahkemesi Berlin'de suç gelirleriyle finanse edildiği belirtilen bir aşiret mülküne el konulmasını onadı. Mahkeme paranın yalnızca bir kısmının yasa dışı kaynaklı olmasının bile el koyma için yeterli olduğuna hükmetti. Dava, organize suç örgütlerine yönelik mücadelede önemli bir emsal olarak görülüyor. Berlin Eyalet Eğitim Senatörü Sibora, teknik üniversite binalarının bakımının yıllardır ihmal edildiğini açıkladı. Yangın güvenliği ve yapısal sorunlar nedeniyle üniversitenin ana binası süresiz kapatıldı. Öğrenciler kampüste protesto düzenledi. Yetkililer binanın ne zaman açılacağı üzerine bilgi vermedi. Berlin'de 4 önemli müze yeni bir kültür bölgesi oluşturuyor. Museums Meile Mitte adlı projede Doğa Tarihi Müzesi, Hamburger Bahnhof, Futurium ve Charité Tıp Tarihi Müzesi yer alıyor. Açılış 13 Haziran'daki Mahalle Festivali ile yapılacak. O gün tüm müzelere giriş ücretsiz. Berlin'de siber güvenlik konusunda önemli bir seminer var. Avrupa Türk İşletmeler Ağı NETU'nun organize ettiği etkinlik bugün saat 18'de NETU Ansbacher Straße 5 adresinde yapılıyor. Ne kadar güvendesiniz başlığıyla yapılacak seminerde hacker saldırıları, dijital ayak izi ve kişisel veri güvenliği ele alınacak.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, planlanan vergi reformunda yüksek gelir grubunun daha fazla vergi ödemesi gerektiğini söyledi. SPD'li bakan, özellikle orta gelirli çalışanların rahatlatılmasını istedi. Bu akşam koalisyon zirvesi yapılıyor, vergi reformu ve bütçe konusu hükümet ortaklarının en önemli gündem maddesi. Almanya'da ekonomik kaygılar büyüyor. İFO Enstitüsü'ne göre her 12 şirketten biri iflas riski görüyor. Özellikle perakende ve gastronomi sektörlerinde kriz derinleşiyor. Artan enerji maliyetleri, düşük talep ve bürokrasi şirketleri zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki özgürlük projesini yeniden başlatabileceklerini açıkladı. İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin tekliflerini kabul etmeyeceğini bildirdi. Washington'a sert mesaj verdi. Taraflar arasında gerilim sürüyor. Trump yönetimi İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Derya Ulu ve Ersay Üner kesin bilgi dediler. Saatlerimizi 8.39 yaptık. Herkese merhabalar efendim, günlerden Salı. Metropol FM burası. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan. Günaydınlar.
0: Şeyi çok gündemde ya bugün bu aralar.
1: Arda Taşçı.
0: Taşçı. Taşçı mıydı?
1: Taşçıydı, evet.
0: Saatçi değil miydi?
1: Yok.
0: Saatçi olmasın.
1: Taşçıydı.
0: Taşçı mıydı, emin
1: saatçı
0: misin?
1: Saatçi mıydı? O Ercan Saatçı'ydı senin dediğin. Evet.
0: Du machst mir echt manchmal Sorgen, du. Manchmal bist du echt gruselig, du. Ne heißt der?
1: Saatçı.
0: Taş nereden aklına geldi ya? Arda Saatçı'dan bahsedeceğiz az sonra. ...8.40 saatler... Günaydın.
1: Good morning.

0: Aşka Nur Yengi, çek babam çek. Günaydın, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Herkese. Evet, Arda Taşçı'dan bahsedeceğiz. 40 yıllık Arda saatçi yaptın Arda Taşçı, helal olsun bana. Evet, bu aralar çok konuşuluyor, çok popüler, çok moda oldu bu adam,
1: evet,
0: ya.
1: Evet, her yerde.
0: Evet, Arda saatçi kim? Arda saatçi içerik üreticisi. Yani YouTube'da, Instagram'da paylaşımlar yapıyor ve koşuyor. Adam koşucu, sporcu. Robot, makina gibi adam, böyle kaslı mastı, böyle boylu postu, hanımların çok özellikle ilgi gösterdiği bir tip ve Berlinli. Şey yapmıştı, Berlin'den New York'a koşmuştu, o koşusunun videolarını paylaşmıştı falan, bayağı böyle bir takipçi toplamıştı. Japonya'yı kuzeyden güneye koşmuştu, 3000 kilometrelik bir koşu orada yapmıştı falan böyle. En son da Amerika'da, Kaliforniya'da 4 günde kaç kilometre koşacağım demişti?
1: 600 kilometre.
0: O sıcakta.
1: Evet.
0: Ve
1: 96 saatte 600 kilometre koşacağını söyledi.
0: Ama onu başaramadı, beceremedi. 500'ün altında kaldı.
1: Hı-hı.
0: Ve uzatmak zorunda kaldı koşusunu. O daha da ilgi çekti. Bak, acaba diyorum bilinçli mi oldu falan. O da hani yapanım, başarabilecek mi, olacak mı, olmayacak mı, yetişebilecek mi, sonra hayır yapamadı ve bir daha uzattı ve annesi de geldi Amerika'ya.
1: Anneler gününe de denk getirdi zaten.
0: Evet.
1: Anneme yapabileceğim en güzel hediye dedi. Hı-hı. Ve o görüntüleri gördün mü, tam finish'te barış noktasında tabii. Annesiyle böyle kucaklanmıştı, çok güzeldi.
0: Evet. Ve şimdi kimileri diyor ki işte Türk, Almanya'da özellikle der Deutsche Influencer diyorlar, der Deutsche Extreme Sportla diyorlar. Hani böyle bayağı bir Almanya'da çok sahip çıkılıyor. Hani bugüne kadar bu kadar göçmen uyruklu birine bu kadar sahip çıkıldığını, bu bizim denildiğini ben hatırlamıyorum.
1: Çok şey enteresan. Vardı. Mesut Özil vardı.
0: Mesut Özil. Arda da inşallah Mesut Özil gibi olmaz sonra. Niye Berlinli denilmiyor mesela? Hadi Berlinli de, Berlinli sporcu de. Deutsche Sportler, Türkische Sportler. Adam kendini Berlinli olarak ifade ediyor. Berlinli. Burada doğmuş, burada büyümüş. Annesi Türk, babası Türk.
1: Türk kökenli de diyebilir mesela.
0: Evet.
1: Onu da diyebilir ama evet. Böyle yapacak bir şey yok.
0: Mesut Özil dedin. Bu tartışmalar hani Deutsche Sportler, Deutsche Sportler evet. Diye böyle durmadan haberleri yapılınca... Bizimkiler son noktayı koydular. Kendisine bitiş çizgisinden hemen sonra Hamit Altıntop geldi, bir Türkiye forması giydirdi.
1: Sahiplendik hemen.
0: Ve son noktayı orada koyduk. Olay bitmiştir. Aydın Kurtoğlu burada. Günaydın.
1: Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
3: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Hayatta ne zaman ne olacağı bilinmez. Kaza, hastalık veya iş gücü kaybı. Böyle durumlarda ailenizin güvende olması çok önemlidir. Size aileniz için en doğru sigorta paketlerini sade ve anlaşılır şekilde anlatıyoruz. Geleceğinizi birlikte güvence altına alalım.
4: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
5: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: dert tasa sığmıyor.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Ama her sene böyle olmuyor. Yani Mayıs geçen yıl o kadar şey değildi. O kadar iyi değil, şey serin geçmiyordu geçen yıl. Geçen yıl Mayıs biraz daha iyiydi. Öyle hani alıştık derken bilmiyorum. Yani. Bir hafta daha böyle. Ondan sonra biraz daha bir tık daha düzelecekmiş. Yani Pfingst'ine doğru düzelecekmiş. Değerli yani, dinleyenler böyle 20 derecelere geçecekmiş hava sıcaklığı.
1: Oo, 20 geçecekse iyi.
0: Evet. Başka? Herhangi bir başka söylemek istediğin bir şey var mı konuyla ilgili? Tamam. Devam edelim. Kürşat Gürel. Bir gülüşü var. Saatlerimiz de 9 olmak üzere. Haber merkezimize bağlanıyoruz. Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: starten mit.
1: Immer wieder war es in den vergangenen Jahren zu Engpässen in der Medikamentenversorgung gekommen, auch hier in Deutschland. Schmerzmittel, Antibiotika oder Fiebersäfte für Kinder waren immer wieder knapp. Hier soll jetzt gegengesteuert werden. Das Ziel: mehr Produktion innerhalb der EU und weniger Abhängigkeit von Lieferanten, etwa aus China. Bis zu 90% unserer Medikamente werden nach EU-Angaben derzeit aus Asien importiert. Für die heimische Produktion soll es mehr Anreize geben, etwa durch schnellere Genehmigungsverfahren und schnelleren Zugang zu Fördermitteln. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
0: Ärztepräsident Reinhardt fordert einen Aufschub für die Verabschiedung des Sparpakets zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen. Es soll eigentlich noch vor der parlamentarischen Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden. Ein so weitreichendes Gesetz kann man nicht mit der Brechstange durchdrücken, sagte Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deutschland könnte aus Sicht der Speicherbetreiber Schwierigkeiten mit der Gasversorgung bekommen, wenn der kommende Winter besonders kalt wird. Bei einem Temperaturniveau wie im Jahr 2010 drohe Versorgungsknappheit im Januar, Februar und März, teilte der Branchenverband Initiative Energien speichern mit. Hohe Gaspreise und veränderte Marktbedingungen infolge des Iran-Kriegs führten derzeit zu erheblichen Unsicherheiten.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
4: Merhaba Taner.
3: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç talebiyle disipline sevk edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılıyor. Bu haberin ayrıntılarında neler var?
4: Evet, öncelikle senin de ifade ettiğin gibi CHP'de Burcu Köksal'a kesin ihraç talebi vardı. Disipline sevk edilmişti. Ancak zaten akşam saatlerinde Burcu Köksal bir televizyon programına katıldı. Ve burada içim çok rahat, CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı, AK Parti'ye katılıyorum diye bir açıklama yaptı.
3: İstanbul'da İBB soruşturması kapsamında 12 kişi daha tutuklandı. Bu gelişmeye bakalım şimdi.
4: Evet, geçtiğimiz günlerde bunun haberini vermiştik. Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye düzenlenen bir operasyon vardı. Gözaltına alınanlar vardı. 20 kişiden 12 şüphelinin tutuklandığı yönünde bir bilgi geldi. Tutuklanan 12 kişi arasında Dilek İmamoğlu'nun yeğeni de olduğu belirtildi.
3: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu olan ve görevden alınan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadelerinin ortaya çıktığı belirtiliyor. Neler var bununla ilgili?
4: Önce oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği söylenmişti. Ardından Muhittin Böcek'in de aynı kapsamda ifade vermek istediği belirtilmişti. Ardından gelini de ek bir ifade verdi. Şimdi buradan sızan bilgilere bakacak olursak, CHP'li Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği öne sürüldü. Seçim sırasında zamanında aday olabilmesi için Muhittin Böcek'in.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir anayasa çağrısını tekrarladı. Neler var konuyla ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı'nın?
4: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Burada önemli mesajlar verdi. Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi dedi. Bu konunun gündemlerinin en üst sırasında olduğunu da ifade etti. Aynı zamanda yargı yetkisine hukuk dışı müdahale Türkiye'de hoş karşılanmaz dedi.
3: Hantavirüs vakalarının görüldüğü gemide tahliyeler sürüyor. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi. Bu haberi alalım.
4: Evet, gemide bulunan 3'ü Türk, 150 kadar yolcu ve mürettebat yoğun önlemler eşliğinde ülkelerine gönderildi Taner. 3 Türk vatandaşı İstanbul'a geldi. Onlar evlerinde karantinaya alındılar her ihtimale karşı. Testleri yapıldı. Test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.
3: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 7 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 11 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde hafif ısınma hissedilecek. Bu keyifli havada ince giysiler ve güneş gözlüğü tercih edebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayımerkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibariyle gram altın yaklaşık 128 euro 97 sent. Çeyrek altın ise 225 euro 70 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 39 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
2: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Şimdi.
3: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
2: Ama numarası yok ki.
3: Hemen yaz. 682-77-207.
2: Dur tam yazamadım.
3: 682-77-207.
2: Sonra?
3: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
4: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
5: Houndfor Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndfor Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndfor Möbelland'da.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
1: Çay Şekeri programı devam ediyor. Günaydın efendim.
2: Guten Morgen. Günaydınlar.
1: Abi bugün böyle bir tutukluk var bizde sanki. Bana mı öyle geliyor? Öyle mi? Bir durgunluk var sanki bugün bizde.
2: Çünkü bir hafta çalıştık ya neredeyse.
1: Ha, ondan mı? Yani
2: yarın cuma biliyorsun.
1: Yarın cuma değil, yarın çarşamba. Öbür gün şey, pazar.
2: Şey ama...
1: Öbür gün pazar. Ya biz ne yapalım biliyor musun? Bugün programı 10'da değil, 9-15, 9-16'da bitirelim abi. 15 saniye programı bitirelim. Bizim kafa gitti abi. Yarın çarşamba, öbür gün tatil.
2: Tatil, onun için pazar. Cuma gibi yani.
1: Yarın cuma gibi.
2: Yani cuma buçuk.
1: Yarın mı cuma?
2: Cuma buçuk.
1: Ay, yarın cuma oluyor. O zaman gerçek cuma ne oluyor? Hani perşembeden sonra gelecek olan cuma ne oluyor? O da pazartesi buçuk mu oluyor? Uzun lafın kısası, neyi anlatmaya çalışıyoruz ya? Bir şey anlatacağız, onu anlatamıyoruz ya.
2: Tatil.
1: Yarın çarşamba ve perşembe günü kış yemeği tatili. Sonra da cuma günü yine normal iş günü. Ondan sonra hafta sonu geliyor. Dolayısıyla daha eğer fırsatınız varsa cuma gününü bence izin almanıza fayda var. Ben geldim dedim ki, ben dedim cuma günü gelmeyeceğim dedim. İzin alacağım dedim Hakan'a. Bir de alamazsın. Niye? Dedi ben dedi batıya gidiyorum. Batı yani şey. Nereye gideceksin?
2: Esin.
1: Esin'e gideceksin.
2: Özcan Deniz'in konseri var.
1: Ha, oraya gideceksin.
2: Onun için Metropol tamam. FM ekibi olarak
1: vokal
2: oradayız.
1: Vokal mi yapacaksın? Ne yapacaksın?
2: Yok, gogo. Gogo dans.
1: Orada.
2: Direkt dansı yapacaksın.
1: Kimse görmesin ama. Evet, tatil öncesi Pfingst'in dönemindeyiz. Önümüzdeki bu pazartesi değil, ondan sonraki pazartesi de tatil yani. Onu da yine söylemiş olalım.
2: Oh, gelsin tatiller.
1: Evet. Lotto'da bugün jackpot'ta ne kadar? 85 milyon avro. Euro, euro, avro.
2: Ne varsa artık.
1: Parayı kazanırsa
2: 87.
1: 87. Baksana 87, biz yuvarlıyoruz. 85 diyoruz yani.
2: Aşağı doğru yuvarlıyoruz.
1: Evet.
2: Çok da bonkörüz.
1: Meraklısı varsa o kadar paran olsun ister miydin?
2: Niye istemeyeyim Serdar? Ha?
1: Yani hani derler mi? Para adamı bozsun derler ya.
2: Ya bozsun ya.
1: Bozsun lan.
2: Bozsun vallahi.
1: Bozsun lan. Para beni bozsun.

0: kimine. Mustafa Sandal, gel bana. Hayırlı sabahlar, merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Neyi gönderdin bana? O bir şey göndermişsin, ne bu? Hastas.
2: Die psychische physischen Grenzen des menschlichen Körpers.
0: Wow. Neymiş o? Hani bir insan susuzluğa kaç gün dayanır?
1: Evet.
0: 3 ile 5 gün arası.
1: Hı-hı.
0: Oo. Yemeksiz
1: 40 ile 70 gün arası.
0: Wow. Bakacağız buna, bakarız.
1: Biz akşama kadar yemediğimiz zaman.
0: Evet. Ohne Sauerstoff 3 bis 5 Minuten. Wow, krass. Önemli bilgiler. Bakarız buna birazdan. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Ahmet Bey diyor ki Kloppenburg'tan, Serdar diyor para bozmuyor diyor. Parası olmayanlar diyor paranın insanı bozduğuna inanıyor ama diyor para bozmuyor. Şey diyor, ben paralıyım, ben bozulmadım diyor yani. Oynasak ne olur abi lotoyu diyor. Şanslı değiliz ki demiş bir dinleyicimiz. Oynayın demedik zaten ama 87, bak haber değeri taşıyor, 87 milyon euro. Großes Geld Alter. Allah. Hani her gün 1000 euro harcasan. Değil mi? 1000 euro günde harcama çok büyük bir para. Çok büyük bir para. Ne yapar?
1: Çok az ya. 30 bin euro yapar ayda.
0: He? 30 bin?
1: 10 ayda 300 bin. He. Yani 365 bin.
0: Evet, parayı daha biz kazanmadık ama kazanacak olan birisi varsa dinleyenlerimizden sizler için muhasebesini yapıyoruz şu an burada. Dinleyicimize soruyoruz. Az önce arkadaşımız şanslı değilim dedi ya. Siz ne değilsiniz? Ne değilsiniz? 0-32-117-970-71. Şanslı değilim. Sen ne değilsin? Sen ne değilsin?
1: Ben ikinci değilim.
0: İkinci değilsin.
1: Değilim.
0: Harbiden de değilsin, helal olsun. Bravo. Adam değilim yazmış birisi. Sen de bunu diyorsan vardır herhalde bir bildiğin.

0: Devam ediyoruz. Masum Kırmızıgül'den dinle parçası geldi. Ne değilsin diye sorduk dinleyicimize. Çok güzel mesajlar var. Nebat Hanım yazmış, diyor ki saksı değilim diyor. Hatırlıyor musun Erol Büyükburç'u?
1: Saksı değilim ben. Saksı değilim ben. Bana saksı muamelesi yapamazsınız.
0: Fatoş, psikolog değilim. Her gün iş mi olur? Robot değilim. İsimlerinizi yazın. Mesajlarınıza. Neslihan yazmış. Yalaka değilim diyor. Elvin yazmış Rüsselsheim'dan. Ervin pardon. Zengin değilim. Az önce bir dinleyicimiz şey yazmıştı. Herhalde. Adam değilim. Vallahi bilmiyorum. Hani sen diyor. Sen öyledir herhalde. Evet.
2: Ya dinleyicilerimiz aslında sürekli haklıdır.
0: Evet. Dinleyicimiz ne diyorsa doğrudur abi. Aziz. Diyor ki eşim oynama boşuna çıkmaz diyor. Ben ama ya çıkarsa diyorum. O da yok çok para bizi bozar diyor diyor. Aziz yazmış. Haksızlıkta sakin değilim. Çimen yazmış sabırlı değilim. Diğer bir dinleyicimiz yazmış. Ayhan diyor ki fakir değilim zengin hiç değilim diyor. Nordrhein-Westfalen'den Ayhan yazmış. O zaman sen orta direksin.
2: Yani 2700 ile 3400 arası.
0: Öyle bir istatistik var değil mi? Evet, ona da bakarız birazdan. Öyle. Ne kadar 2700?
2: 2700 ile 3400 euro.
0: İyi Ayhan sen de yani. Allah yokluğunu göstermesin ya. Devam edelim. Aşk dansıyla. Sezen Aksu'yla. Mainz'dan İsmet. Hovarda değilim.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: Metropol FM aktüel Berlin.
3: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Yüksek Mahkemesi Berlin'de suç gelirleriyle finanse edildiği belirtilen bir aşiret mülküne el konulmasını onadı. Mahkeme paranın yalnızca bir kısmının yasa dışı kaynaklı olmasının bile el koyma için yeterli olduğuna hükmetti. Dava organize suç örgütlerine yönelik mücadelede önemli bir emsal olarak görülüyor. Berlin Eyalet Eğitim Senatörü Sibora, teknik üniversite binalarının bakımının yıllardır ihmal edildiğini açıkladı. Yangın güvenliği ve yapısal sorunlar nedeniyle üniversitenin ana binası süresiz kapatıldı. Öğrenciler kampüste protesto düzenledi. Yetkililer binanın ne zaman açılacağı üzerine bilgi vermedi. Berlin'de 4 önemli müze yeni bir kültür bölgesi oluşturuyor. Museums Meile Mitte adlı projede Doğa Tarihi Müzesi, Hamburger Bahnhof, Futurium ve Charité Tıp Tarihi Müzesi yer alıyor. Açılış 13 Haziran'daki Mahalle Festivali ile yapılacak. O gün tüm müzelere giriş ücretsiz. Berlin'de siber güvenlik konusunda önemli bir seminer var. Avrupa Türk İşletmeler Ağı NETU'nun organize ettiği etkinlik bugün saat 18'de NETU Ansbacher Straße 5 adresinde yapılıyor. Ne kadar güvendesiniz başlığıyla yapılacak seminerde hacker saldırıları, dijital ayak izi ve kişisel veri güvenliği ele alınacak.
2: Almanya ve Dünya Gündemi.
3: Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, planlanan vergi reformunda yüksek gelir grubunun daha fazla vergi ödemesi gerektiğini söyledi. SPD'li bakan, özellikle orta gelirli çalışanların rahatlatılmasını istedi. Bu akşam koalisyon zirvesi yapılıyor, vergi reformu ve bütçe konusu hükümet ortaklarının en önemli gündem maddesi. Almanya'da ifo kaygılar büyüyor. İFO enstitüsüne göre her 12 şirketten biri iflas riski görüyor. Özellikle perakende ve gastronomi sektörlerinde kriz derinleşiyor. Artan enerji maliyetleri, düşük talep ve bürokrasi şirketleri zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki özgürlük projesini yeniden başlatabileceklerini açıkladı. İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin tekliflerini kabul etmeyeceğini bildirdi. Washington'a sert mesaj verdi. Taraflar arasında gerilim sürüyor. Trump yönetimi İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Hadise ve Motive Labirent 9.39 oldu saatlerimiz. Çay Şekeri programı devam ediyor. Herkese güzel bir sabah diliyoruz.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
0: Ne değilsiniz diye sorduk dinleyicimize. Çok güzel mesajlar, çok güzel WhatsApp'tan yazılarınız geldi. Onlara bakıyoruz efendim hep beraber. 0-32-117-970-71. 66 üzerinde de Frankfurt yönünde bir kaza meydana gelmiş. Şu an son durumu orada ne? Oradan geçen dinleyenlerimiz de bunu bize aktarırsa çok ama çok mutlu oluruz. Ne değilsin diye sorduk. Frankfurt'tan Burhan. Fenerli değilim demiş. Hasan yazmış. Tüm arkadaşlarım benden borç para istiyor. Hayır kurumu değilim. Sen ne değilsin Hakan?
2: Ben ikinci değilim. Yani olmamak çok çabuk lazım. Çok çabuk affediyorum ben.
0: Olmamak lazım zaten. Bravo. Tuttlingen'den Ali. Eşimin babası değilim diyor. Niye öyle diyorsun? Mindsan yazmış dinleyicimiz. Sarhoş değilim, ayık yine hiç değilim. Nesin, karar ver o zaman. Bibesheim'dan Reyhani, artık şişko değilim. Erdinç yazmış, saçlarım seyrek, Hakan abi gibi kel değil.
2: Az kalmış.
0: Emin adımlarla ilerliyorsun, merak etme.
2: Evet.
0: Zengin değilim, çirkin değilim demiş. Özgür yazmış, hırsız değilim diyor. Yiyici değilim, Frankfurt'tan İksen, haset de değilim diyor. Demek ki çevresinde böyle tipler var. Aman, aman, aman. Kel değilim. Birazdan şey yapacağız. Yok artık köşemiz. Az sonra.

0: Burak King, Serdar Ortaç. Niye niye? Günaydın efendim herkese.
1: Günaydınlar.
0: Ve şimdi... Morgan. Yok artık. Dedirten bilgilerle karşınızdayız. Yok artık köşemiz. Bugün bize Hakan ne anlatacaksın?
1: Balı
0: yok
1: sever misin?
0: Balı severim abi. Hele de kaymakla bayılırım. Bir de ya da tereyağıyla.
1: Kahvaltıda mı yoksa kahvaltı dışında da yer misin?
0: Kahvaltı dışında pek sevmem.
1: Peki balı en fazla ne kadar muhafaza edebileceğini biliyor musun?
0: Bir de bak bal demişken... Pardon özür dilerim. Bal şeyde de çok kullanılır aslında, tavsiye ederim tavuk kızartırken. Çünkü hafif böyle bir karamelizasyon yapar tavuğa. Bir de onun biraz da esmerleşmesini ve çok güzel de bir tat verir.
1: Bal çok hafif. Ya.
0: Evet ne dedin?
1: Bal ne kadar muhafaza edebileceğini biliyor musun?
0: Yani bal çabuk bozulmuyor, onu biliyorum. Eğer hakiki balsa.
1: Evet, hakiki bal kapalı bir alanda, evet. Serdar şimdi iyi dinle. 3000 seneye kadar.
0: Ne diyorsun?
1: 3000 ya.
0: Yo artık. 3000 yıl.
1: Evet, 3000 yıl.
0: Vay be.
1: Şeker oranı çok yüksek biliyorsun balın kendisinin. Evet. Dolayısıyla bakteriler orada barınamıyorlar.
0: Kimyevi yapısı.
1: Aynen
0: o şekilde. Bir de su. Uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bir de düzgün tupada muhafaza ederseniz 3000 yıl. Şeyden oluyor acaba abi? Hani 3000 yıl tamamdı. 3001. yıl ne oluyor acaba?
1: O neden 3000 değil mi?
0: Önemli bir bilgi. Mısır'da, eski Mısır'da bulunmuş. Sen öyle diyordun.
1: Evet, şimdi arkeologlar aramışlar falan, yine kazı yaparken Mısır'da. Bala da orada şey yapmışlar, rastlamışlar. Evet. Ve evet, yenilebilecek bir durumdaymış.
0: Evet.
1: Düşünebiliyor musun? Vay be.
0: Firavun balı yiyemeden... Ver bakayım şu firavunun balını, bir de biz yiyek. Günaydın.
1: Günaydınlar. Good morning.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
2: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
3: Evet, hem de çok.
2: Wie sind dort die Bowls?
3: Onlar da çok lezzetli.
2: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
3: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
4: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
5: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer'dan, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
6: Bald 20 Mal in Deutschland.

0: Kafadam 176.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Hayırlı sabahlar, merhabalar. Metropol FM burası, günlerden de Salı. 12 Mayıs tarihini yazıyoruz. Son mesajları okuyalım. Ne değilsin diye sorduk. Cemil Yaşar. Galatasaraylı değilim, çok şükür Fenerliyim diyor. Bir şey diyeceğim şimdi Cemil ama neyse.
3: Dede rahat et.
2: Hanavdan Volkan. Almancıyım. Sultanahmet'te turist değilim. Kenan Norderstadt'tan yazmış. Allah'a şükür hasta değilim diyor. Allah sağlığımızı korusun. Aç değilim, açıkta değilim. Sarhoş değilim. Romantiyim, aşık değilim. Arkadaşlarım benden hep borç para istiyor. Hayır kurumu değilim. Tamam, mesajlara fırsat buldukça bakacağım yine. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Az önce yok artık köşemizde karşınızdaydık ve şimdi ne yapıyoruz? Şimdi pratik bilgiler köşemiz. Neyden bahsedeceksin Hakan?
3: Arılardan.
2: Arılarla. Tamam, az önce baldan bahsettik. Evet. Şimdi hadi o zaman arılardan.
3: Şimdi havalar ısınmaya başladı. Isınınca da tabii ki genelde dışarıda yemek falan yeriz. Mangal yaparız. Buna benzer şeyler.
2: Hep arılar geliyor. Şeyler.
3: Arı geliyor. Orada sürekli bilhassa kahvaltıda arılar geliyor. Etlere geliyor da birazsa. Şimdi bulunmuş olduğunuz ortamda, ister bu evinizde olsun ister bahçenizde olsun, artık nerede olursa olsun.
2: Arıyı nasıl uzak tutacağız?
3: Nasıl uzak tutacaksınız? Evet, buna yapılan...
2: Şimdi mesela bazı yağlar var, araya girdim kusura bakma işte. Kahve yakanlar var mesela, kahve o ilkten kovuyor ama arılar sonra ona sanki... Arı derken de dize vesp.
3: Aynen.
2: Yani normal bal arısı değil onlar. Ya da ne bileyim... çay ağacı yağı kullan, teybaum öl faydalı olur falan diyorlar ama... Genelde pek bir işe yaramıyor.
3: Yok, çünkü mesela kahvede yakıyorlar ya, mesela masanın üzerine kahve yakılan, onun dumanı arıyı güya şey yapıyor, uzaklaştırıyor ama ateş düştüğü yeri yakar misali de, o kadarcık bir alan için. Ama büyük bir terasta oturuyorsan bütün terası yakman lazım ki arıların gelmemesi lazım.
2: Doğru.
3: Şimdi buna karşı alabileceğin daha böyle pratik bir önlem var. O da arılar herhangi bir yerde dolaştıkları zaman bir kovan gördükleri zaman, aa biz buraya gelmeyelim, bizden önce varmışlar buraya, evini yapmışlar deyip de uzaklaşıyorlar, başka yere gidiyorlar.
2: Çünkü arılar kendi oldukları mahalleyi ya da işte o bölgelerini koruyorlar.
3: Burası bizim mantıka diyorlar.
2: Aynen öyle.
3: Gelmeyin sakın diyorlar. Şimdi bunun içinde sizin ille de oraya bir arı kovanı yapmanız gerekmiyor. Ama arı kovanı görünümlü fake
2: maket.
3: Yapabilirsiniz. En basitisi, bildiğiniz o kahverengi kese kağıtları vardır ya, o kese kağıtlarını böyle kovan şeklinde yaptığınız zaman,
2: yumak halinde
3: ondan sonra iple de astığın zaman, daha doğrusu ip etrafına ip bağlayıp da herhangi bir yere astığın zaman, arıların görebileceği bir yere, arılar uzaktan onu kovan zannedip gelmiyorlar.
2: Evet, burada birileri var, topu bakma yan bakma, kaç. Denedin mi sen?
3: Yok, ben denemedim şimdiye kadar.
2: Balkonun var senin?
3: Ay, ben bunu sonradan öğrendim çünkü.
2: Denemek lazım.
3: Ama deneyeceğim yani. Şimdi. Bu yaz mutlaka var.
2: Ne zaman deneyeceksin?
3: Yani havalar biraz ısınır, bir de mangal yaptığımız zaman.
2: Mangal arıları çağıracaksın oraya, bir bak bakalım.
3: Aynen.
2: Bir denemek lazım ama.
3: Of infa.
2: Önemli bilgi. Teşekkür ediyoruz.
3: Rica ediyoruz.

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut, Baba Yak, Metropol FM'de saatlerimizde 10 olmak üzere. İzzet yazmış, diyor ki, bulduğum yer beni mutlu etmiyorsa yerimi değiştiririm. Ağaç değilim, diyor. Güzel, günün en güzel mesajlarından bir tanesi. Katılımınız için, yazılarınız için, mesajlarınız için çok teşekkür ederim.

0: erwartet werden. Putin zeigte sich aber auch bereit, jemanden aus der EU zu beteiligen. Das ist neu. Er sagte, es solle jemand sein, der bisher nicht mit abschätzigen Äußerungen über Russland aufgefallen sei. Aus Moskau, Ulf Mauder.
1: Beim Umbau der Deutschen Bahn könnte auch ein Teil der zahlreichen Unternehmensbeteiligungen wegfallen. Wir konzentrieren uns noch fokussierter auf das Eisenbahnfahren, antwortete Konzernchef Paller dem Stern auf die Frage nach Randgeschäften wie dem bahneigenen Radverleih Call a Bike und dem Leihwagenangebot Flinkster. Angebote für die sogenannte erste und letzte Meile machen wir künftig nur noch, wenn wir damit auch Geld verdienen, sagte Paller.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
4: Merhaba Taner.
3: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç talebiyle disipline sevk edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılıyor. Bu haberin ayrıntılarında neler var?
4: Evet, öncelikle senin de ifade ettiğin gibi CHP'de Burcu Köksal'a kesin ihraç talebi vardı. Disipline sevk edilmişti. Ancak zaten akşam saatlerinde Burcu Köksal bir televizyon programına katıldı. Ve burada içim çok rahat, CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı, AK Parti'ye katılıyorum diye bir açıklama yaptı.
3: İstanbul'da İBB soruşturması kapsamında 12 kişi daha tutuklandı. Bu gelişmeye bakalım şimdi.
4: Evet, geçtiğimiz günlerde bunun haberini vermiştik. Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye düzenlenen bir operasyon vardı. Gözaltına alınanlar vardı. 20 kişiden 12 şüphelinin tutuklandığı yönünde bir bilgi geldi. Tutuklanan 12 kişi arasında Dilek İmamoğlu'nun yeğeni de olduğu belirtildi.
3: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu olan ve görevden alınan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadelerinin ortaya çıktığı belirtiliyor. Neler var bununla ilgili?
4: Önce oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği söylenmişti. Ardından Muhittin Böcek'in de aynı kapsamda ifade vermek istediği belirtilmişti. Ardından gelini de ek bir ifade verdi. Şimdi buradan sızan bilgilere bakacak olursak, CHP'li Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği öne sürüldü. Seçim sırasında zamanında aday olabilmesi için Muhittin Böcek'in.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir anayasa çağrısını tekrarladı. Neler var konuyla ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı'nın?
4: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Burada önemli mesajlar verdi. Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi dedi. Bu konunun gündemlerinin en üst sırasında olduğunu da ifade etti. Aynı zamanda yargı yetkisine hukuk dışı müdahale Türkiye'de hoş karşılanmaz dedi.
3: Hantavirüs vakalarının görüldüğü gemide tahliyeler sürüyor. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi. Bu haberi alalım.
4: Evet, gemide bulunan 3'ü Türk, 150 kadar yolcu ve mürettebat yoğun önlemler eşliğinde ülkelerine gönderildi Taner. 3 Türk vatandaşı İstanbul'a geldi. Onlar evlerinde karantinaya alındılar her ihtimale karşı. Testleri yapıldı. Test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.
3: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 7 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 11 derece arasında değişecek. İyi bir tercih olarak ince bir mont veya hırka yanınızda bulunsun. Dışarıda keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 128 euro 97 sent. Çeyrek altın ise 225 euro 70 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 39 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
1: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
2: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de
3: İş görüşmelerinde sorun mu yaşıyorsunuz? Özgeçmiş, yani Lebenslauf hazırlamakta zorlanıyor musunuz? Yeni bir iş bulmakta yaşanabilecek birçok sorunda size yardımcı oluyoruz. Bildungsgutschein ile ücretsiz. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
4: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
5: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
6: Altın al evladım.
5: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
6: Bak beni dinle, altın al.
7: Ne oldu yeğen?
8: Sorma be dayı. Bu borç batağından posta kutumu açmaya korkuyorum. Evde huzur kalmadı dayı.
7: Bak yeğen, borcun varsa evde huzurun olmaz. Huzurlu olmak istiyorsan borcundan kurtulacaksın.
9: Borçsuz bir gelecek için bizimle irtibata geçin. Borcumvar.de. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
10: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
11: Divan Bildungs Akademie.
12: Almanca kursları, Betreuung, Security ve çok daha fazla meslek seni bekliyor.
11: Bildungsgutscheinle ücretsiz.
12: Ayrıca Pflege'de ehliyet, Pflege, Buchhaltung veya Büro Management kurslarında tablet bizden hediye.
11: Divan Bildungs Akademie. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2, Wedding.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

0: Takiler, şeytan tüyü. Semi Cenk ve Büken, Vur Beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Yüksek Mahkemesi Berlin'de suç gelirleriyle finanse edildiği belirtilen bir aşiret mülküne el konulmasını onadı. Mahkeme paranın yalnızca bir kısmının yasa dışı kaynaklı olmasının bile el koyma için yeterli olduğuna hükmetti. Dava, organize suç örgütlerine yönelik mücadelede önemli bir emsal olarak görülüyor. Berlin Eyalet Eğitim Senatörü Sibora, teknik üniversite binalarının bakımının yıllardır ihmal edildiğini açıkladı. Yangın güvenliği ve yapısal sorunlar nedeniyle üniversitenin ana binası süresiz kapatıldı. Öğrenciler kampüste protesto düzenledi. Yetkililer binanın ne zaman açılacağı üzerine bilgi vermedi. Berlin'de 4 önemli müze yeni bir kültür bölgesi oluşturuyor. Museums Meile Mitte adlı projede Doğa Tarihi Müzesi, Hamburger Bahnhof, Futurium ve Charité Tıp Tarihi Müzesi yer alıyor. Açılış 13 Haziran'daki Mahalle Festivali ile yapılacak. O gün tüm müzelere giriş ücretsiz. Berlin'de siber güvenlik konusunda önemli bir seminer var. Avrupa Türk İşletmeler Ağı Netu'nun organize ettiği etkinlik bugün saat 18'de Netu Ansbacher Straße 5 adresinde yapılıyor. Ne kadar güvendesiniz başlığıyla yapılacak seminerde hacker saldırıları, dijital ayak izi ve kişisel veri güvenliği ele alınacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, planlanan vergi reformunda yüksek gelir grubunun daha fazla vergi ödemesi gerektiğini söyledi. SPD'li bakan, özellikle orta gelirli çalışanların rahatlatılmasını istedi. Bu akşam koalisyon zirvesi yapılıyor, vergi reformu ve bütçe konusu hükümet ortaklarının en önemli gündem maddesi. Almanya'da ekonomik kaygılar büyüyor. Ifo Enstitüsü'ne göre her 12 şirketten biri iflas riski görüyor. Özellikle perakende ve gastronomi sektörlerinde kriz derinleşiyor. Artan enerji maliyetleri, düşük talep ve bürokrasi şirketleri zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki özgürlük projesini yeniden başlatabileceklerini açıkladı. İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin tekliflerini kabul etmeyeceğini bildirdi. Washington'a sert mesaj verdi. Taraflar arasında gerilim sürüyor. Trump yönetimi İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
1: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
2: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
3: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
4: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juwelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juwelier Elegance, Badstrasse 19 Wedding.
5: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
6: Kahvaltı hazır mı?
7: O ne ki?
8: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?

0: İçtikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
2: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
3: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
4: 40 yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoy'a indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
5: Berlin!
6: Osman! Osman!
5: Dürüm nerede yenir?
6: Dürümcü Osman!
5: Ciğer dürüm,
6: hey!
5: Nohut dürüm,
6: hey!
5: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
6: Osman! Osman!
5: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
6: Dürümcü Osman!
5: Berlin'de iki yerde.
7: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'de. 0176 2209 2902.
8: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
9: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
10: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: kurz nach dem Start gestern Nachmittag nach Athen zurückgekehrt, wie die Lufthansa heute mitteilte. An Bord der Maschine waren demnach 177 Passagiere und 7 Crewmitglieder.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar operasyonu düzenlendi. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin yapay zeka destekli sistemlerle yürüttüğü çalışmada 108 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca yasa dışı bahis faaliyetlerine kullanıldığı belirlenen 5000'in üzerinde internet sitesine erişim engeli getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Köksal, CHP'de siyaset yapma imkanının kalmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptığını belirten Köksal, hizmet için yoluna AK Parti'de devam edeceğini bildirdi. İstanbul'da İBB soruşturması kapsamında 12 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden usulsüz ihaleler düzenlenerek kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı. Gökhan Böcek, adaylık sürecinde kendilerinden 1 milyon euro istendiğini ve babasının da gereğini yap dediğini öne sürdü. Muhittin Böcek ise oğlunun beyanı doğruladığını söyledi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü gemide tahliyeler başladı. İspanya'daki limandan çıkarılan yolcular ülkelerine gönderiliyor. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı da İstanbul'a götürüldü. Sağlık Bakanlığı yapılan testlerin negatif çıktığını açıkladı. Bodrum'da yaz sezonu öncesi açıklanan fiyatlar dikkat çekti. Lüks beach ve otellerde giriş ücretleriyle menü fiyatları euro üzerinden belirlenirken bazı otellerde gecelik konaklama ücreti 100 bin liraya kadar yükseldi. Bazı işletmelerde plaj girişinin kişi başı 230 euro olduğu belirtildi. Turizm temsilcileri ise Bodrum'da daha uygun fiyatlı seçenekler bulunduğunu da ifade ediyor. Diğer haberlerimizle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

renklisiniz, hoş geldiniz. Renkli günleriniz olsun. Böyle her renk, aklınıza ne geliyorsa. Nasıl, keyifler iyi mi? Bizler çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Soran olmadı gerçi ama. Ben şimdi sırayla ilerliyoruz, devam edeceğiz. Bugün de her zamanki olduğu gibi yine... Yani her zaman değil de genelde olduğu gibi biletler armağan edeceğim, sizlere kazandıracağım. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan dedikten sonra Sıla en son şarkısıyla Metropol FM'de.

0: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
1: Altın al evladım.
0: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
1: Bak beni dinle, altın al.
2: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesfläge. Telefon 030 417 190 12.
3: Evinizi en uygun fiyata nerede döşeyebilirsiniz?
4: Ev veya iş bulmakta ya da kağıt kürek işlemlerinde zorlanıyor musunuz? Dil konusunda desteğe mi ihtiyacınız var?
5: Job Center'dan yardım alıyorsanız bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz.
4: Divan Coaching Akademi, profesyonel ve güvenilir bir ekiple.
5: Divan Coaching Akademi, ücretsiz telefon 0800 006 0087.
6: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
7: İsmail kim kız?
6: 27 yıllık diş doktoru.
7: Ya implant?
6: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
8: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
9: İsmail.
10: Berlin.
11: Osman, Osman.
10: Dürüm nerede yenir?
11: Dürümcü Osman.
10: Ciğer dürüm.
11: Hey.
10: Nohut dürüm.
11: Hey.
10: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
11: Osman, Osman.
10: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
11: Dürümcü Osman.
10: Berlin'de iki yerde.
12: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
13: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege mi? Ile ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

Evet, rengarenk tüm hızıyla devam ediyor. 11.24 yaptık saatlerimizi. Bir günümüz kaldı. Ertesi günü de çalışacağız. Ondan sonra cuma gibi bir gün olacak. Cuma buçuk diyorum ben bu gibi günlere. Arada bir tatilimiz olacak. Kimimiz tatilimizi uzatacağız. Kimimiz de en azından bir gün istirahatten sonra tekrar bir cuma, yani cuma iki gün gibi yaşayacağız. Evet, sadece bununla kalmıyor. Tabii ki Mayıs ayında tatiller bitmiyor. Önümüzdeki günlerde yine bir tatilimiz olacak. Ama hangisi, artık iyice karıştırdım onu. Bir tatilimiz daha olacak. Ve ne demiştik? Özcan Deniz'in iki gün sonra Essen'deki konseri için elimde biletlerim olacak. Buna sahip olmak istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini ben sizlere biraz sonra açıklayacağım. Ama öncesinde, Ersan Er. Her şeyim oldun diyor. Buna bir kulak veriyoruz. En güzel şarkılarımıza sizlerle birlikteyiz. Metropol FM'de.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Yüksek Mahkemesi Berlin'de suç gelirleriyle finanse edildiği belirtilen bir aşiret mülküne el konulmasını onadı. Mahkeme paranın yalnızca bir kısmının yasa dışı kaynaklı olmasının bile el koyma için yeterli olduğuna hükmetti. Dava organize suç örgütlerine yönelik mücadelede önemli bir emsal olarak görülüyor. Berlin Eyalet Eğitim Senatörü Sibora, teknik üniversite binalarının bakımının yıllardır ihmal edildiğini açıkladı. Yangın güvenliği ve yapısal sorunlar nedeniyle üniversitenin ana binası süresiz kapatıldı. Öğrenciler kampüste protesto düzenledi. Yetkililer binanın ne zaman açılacağı üzerine bilgi vermedi. Berlin'de 4 önemli müze yeni bir kültür bölgesi oluşturuyor. Museums Meile Mitte adlı projede Doğa Tarihi Müzesi, Hamburger Bahnhof, Futurium ve Charité Tıp Tarihi Müzesi yer alıyor. Açılış 13 Haziran'daki Mahalle Festivali ile yapılacak. O gün tüm müzelere giriş ücretsiz. Berlin'de siber güvenlik konusunda önemli bir seminer var. Avrupa Türk İşletmeler Ağı Netu'nun organize ettiği etkinlik bugün saat 18'de Netu Ansbacher Straße 5 adresinde yapılıyor. Ne kadar güvendesiniz başlığıyla yapılacak seminerde hacker saldırıları, dijital ayak izi ve kişisel veri güvenliği ele alınacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, planlanan vergi reformunda yüksek gelir grubunun daha fazla vergi ödemesi gerektiğini söyledi. SPD'li bakan, özellikle orta gelirli çalışanların rahatlatılmasını istedi. Bu akşam koalisyon zirvesi yapılıyor, vergi reformu ve bütçe konusu hükümet ortaklarının en önemli gündem maddesi. Almanya'da ekonomik kaygılar büyüyor. Ifo Enstitüsü'ne göre her 12 şirketten biri iflas riski görüyor. Özellikle perakende ve gastronomi sektörlerinde kriz derinleşiyor. Artan enerji maliyetleri, düşük talep ve bürokrasi şirketleri zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki özgürlük projesini yeniden başlatabileceklerini açıkladı. İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin tekliflerini kabul etmeyeceğini bildirdi. Washington'a sert mesaj verdi. Taraflar arasında gerilim sürüyor. Trump yönetimi İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

So, da sind wir wieder. Sadece Özcan Deniz'in değil, aynı zamanda farklı sanatçılarımızın, çok farklı bir sanatçımın da elimde biletleri var. Onları da sizlere armağan edeceğim, kazandıracağım. Ama öncesinde yine güzel parçalarımızla hafiften ilerleyeyim. Ama bu sefer böyle oturmak falan yok. Bu baya bir oynak. Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet, ağır ağır, ağır ağır. Ondan sonra, vay Hakan bu muydu diyeceksiniz. Başlıyor, affetmem asla seni. En güzel şarkılarımız, aşk kokan şarkılar. Bu programda Rengarenk'te.

0: Ne şarkı ama, affetmem asla seni. Ah, bugünkü dozumuzu da aldık şöyle. Şimdi bundan yaklaşık böyle 2-3 ay öncesine kadar elektronik mağazalarında dolaşırken gözüme bir fotoğraf ilişmişti. Onsva, Samsung televizyonların koca koca kutuları vardı. MediaMarkt'ta söyleyeyim size. MediaMarkt'ta koca koca kutuları var. Orada kutuların üstüne bakarken orada da tabii ki televizyonun özelliklerini gösteren bir de resim koymuşlar Samsung kutuların üzerine. Orada da o resimde de Dua Lipa. Evet, dünyaca ünlü star Dua Lipa'nın da fotoğrafı vardı. Yani güya televizyon açık, Dua Lipa'nın fotoğrafı var. Altına da bütün menüye girebiliyorsunuz gibi böyle bir görsel vardır. Ve ben burada fotoğrafa bakarken dedim, vay be, Samsung'a bak, Dua Lipa'ya sponsor olmuş. Kim bilir ne kadar para götürmüştür falan diye böyle düşündüm. Arada böyle bakıyordum. Böyle kafamda böyle soru işaretleri. Ki bu soru işaretleri bugün ünlem işaretine dönüştü. Yani bakabilir misin? Ya böyle bir olay var mı? Samsung Dua Lipa'nın bu fotoğraflarını izinsiz olarak kullanmış. İzinsiz, bakar mısınız? Yani Samsung gibi bir firma, bir şirket bunu nasıl yapabilir? Tabii ki bunu da gören Dua Lipa bekler mi? Ne diyor? Fotoğrafının televizyon kutularında dediğim gibi izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle tam 15 milyon dolarlık dava açmış. 15 milyon euro. Yani şimdi Brad Pitt biliyorsunuz Türkiye'deki berberleri görse herhalde üst şeyi, bütün Brad Pitt'i hazineyi üzerine yaparız. Türkiye'de Brad Pitt'siz bir berber veyahut da kuaför görebilmeniz mümkün değil. Neyse, Türkiye'de yapılabiliyor ama bazı zamanlar, ama burada maalesef yapılan, ben de maalesef mi dedim? Allah Allah, işte görüyorsunuz 3G'nin teki. DJ Hakan'la devam ediyoruz Rengarenk programda, kısa bir reklamın hemen ardından.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Sabahları ayılmak için elma yemek kahveden daha faydalıdır dedin ya. Neden elma daha faydalı kahveye göre?
0: Liflerden dolayı, bir de
2: şeker var.
0: Şeker var içerisinde. Doğal şeker. Bir de su içerir. Bu sayede tabii ki enerjin daha yavaş yavaş ve dengeli bir şekilde yükseliyor. Kahvede bir an yükseliyor. Hı. Kahve bittikten birkaç dakika sonra tekrar
2: down. Ondan sonra şunu. Bastas. İstas jetzt deine Ernst. Ve dinleyicimiz şey diyor. Kahveyle elmayı bir arada tüketsek diyor, nasıl olur diyor.
0: Ha, iyi fikir. Hmm. Elmayı kahveye bandıra bandıra yesin.
2: Ondan sonra da uç.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: O ne ki?
1: Meral, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
0: Eminim çayı da çok güzeldir.
1: Nasıl?
0: Şahane.
2: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
3: Yine borç mektupları mı?
4: Abi bunu aldım. Yeter artık.
3: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
5: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
6: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
7: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
8: Evinizi en uygun fiyata nerede döşeyebilirsiniz?
9: Türkiye'den Almanya'ya yeni geldim. Şart koşulan Almanca kursunu burada yaptım. Ayrıca elde ettiğim B1 ve B2 sertifikam dünyanın her yerinde tanınıyor.
10: Bildungs Akademi'nin sunduğu birçok hizmetten yararlanın. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.

evet arkadaşlar ve biraz sonra Özcan Deniz'in Essen'deki konseri için size iki bilet armağan edeceğim, kazandıracağım. Yapmanız gereken bir şey var ama burada rap yapacaksınız. Var mı kendine güvenen? Böyle sallayabilirsiniz de. Ama rap yapacaksınız. Hangi rap, hangi şarkı, hangi sanatçını onu biraz sonra sizlere bildireceğim. Hazırlayın. Cep telefonunuzu alın elinize ve şarkı sözlerini de, az sonra rap şarkısının sözlerini de hazırlayın. Ondan sonra olduğu kadar bu rapi yaparsanız bu iki tane bileti sizlere armağan edeceğim. Ya nasıl bir spant? Hem de kimden biliyor musunuz? 50 Cent! Var mı kendine güvenen? In the Club. In the Club parçası için. Go, go, go. Go Shady, it's your birthday. Bunu söyleyeceksiniz bana. Hazırlanın. Biraz sonra startı vereceğim. Sonra burada Rapçiler Kralı'nı bulacağız. Haydi bakalım. Paul seslenir şimdi. Sevemedim Kara Gözlüm. Rengarenk programında. Mikrofona ben, DJ Hakan.

Gökhan'la Rengarenk'tesiniz. 11.56 yaptık saatlerimiz. 12 tam 4 dakikamız var. Matematiğim değil. Şimdi arkadaşlar, 2 gün sonra Özcan Deniz'in konseri var. Nerede? Esin'de. Esin'deki konseri için yapmanız gereken tek bir şey var. Şimdiden siz dersinizi çalışın. Saat bakayım 12.05 geçe 7 geçe sizi yarışmaya davet edeceğim, yarışmaya alacağım. Ama nasıl bir yarışma olacak bu? Nasıl bir yarışma olacak biliyor musunuz? Rap yapacaksınız. Bildiğiniz bir rap değil. Benim seçtiğim bir rap. Onsva. Yo, yo. Bunun üzerine rap yapacaksınız. Canlı canlı. Rezi rüsva olarak. Yerin dibine girerek. At, salla, hiç fark etmez. Evet, bu ritmin üzerine sizlere bu şansı tanıyorum. Bakarsınız artist olursunuz sayemde. Keşfedilirsiniz. Haberlerden hemen sonra bunu çalacağım. Bunun üzerine sizler rapiniz yapacaksınız. Var mı kendine güvenen? Şimdiden hazırlanın. 0-30-217-970-71 telefon numaram. 0-30-217-970-71. Ben gaza geldim. Vallahi billahi gaza geldim. Neredeyse ben söyleyeceğim, biletleri ben kapacağım. Sizler cep

0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar operasyonu düzenlendi. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin yapay zeka destekli sistemlerle yürüttüğü çalışmada 108 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 5000'in üzerinde internet sitesine erişim engeli getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Köksal, CHP'de siyaset yapma imkanının kalmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptığını belirten Köksal, hizmet için yoluna AK Parti'de devam edeceğini bildirdi. İstanbul'da İBB soruşturması kapsamında 12 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden usulsüz ihaleler düzenlenerek kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı. Gökhan Böcek, adaylık sürecinde kendilerinden 1 milyon euro istendiğini ve babasının da gereğini yap dediğini öne sürdü. Muhittin Böcek ise oğlunun beyanını doğruladığını söyledi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü gemide tahliyeler başladı. İspanya'daki limandan çıkarılan yolcular ülkelerine gönderiliyor. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı da İstanbul'a götürüldü. Sağlık Bakanlığı yapılan testlerin negatif çıktığını açıkladı. Bodrum'da yaz sezonu öncesi açıklanan fiyatlar dikkat çekti. Lüks beach ve otellerde giriş ücretleriyle menü fiyatları euro üzerinden belirlenirken bazı otellerde gecelik konaklama ücreti 100 bin liraya kadar yükseldi. Bazı işletmelerde plaj girişinin kişi başı 230 euro olduğu belirtildi. Turizm temsilcileri ise Bodrum'da daha uygun fiyatlı seçenekler bulunduğunu da ifade ediyor. Diğer haberlerimizle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Evet, rengarenk programımızın... Aa, korktum be. O nasıl bir girişti öyle? Bir saatini geride bıraktık. Önümüzdeki saat içerisinde yine en güzel parçalarımızın yanı sıra yarışmamıza biraz sonra başlayacak. 50 Cent'ten End The Club'ı söyleyeceksiniz. Hadi bakalım, söyleyebilecek misiniz?

Rengarenk programdasınız. Mikrofona ben DJ Hakan ve beklenen az biraz sonra gelecek arkadaşlar. Özcan Deniz'in Essen'deki Perşembe günkü konseri için iki bilet kazandıracağım sizlere. Kazanmak için yapmanız gereken bir şey var. Bir şartım olacak. Und zwar bu şarkıyı, şarkı demeyelim, rap diyelim. Bu rapi söyleyeceksiniz. Hangi rap diye merak ediyorsanız. Yo! İşte bunu! Hey! Var mı kendine güvenen? Var mı kendine güvenen? Beni arayın. It's your birthday. Ben burasını biliyorum. Ha bir de go, go, go, go şehirde. It's your birthday. İşte elimden geldiği kadar. Ben böyle. Siz diyorsanız ki Hakan biz senden çok daha iyisini biliyoruz. Beni biraz sonra arayın. Beni arayın dediğim zaman ben bu beat'i çalacağım. Bunun üzerine 50 cent'in yani 50 kuruşun bu In The Club adlı rap parçasını söyleyeceksiniz. Anlaştık mı? Ama beğenmem gerekiyor. Beğenmediğim zaman hemen diğer bir dinleyici alacağım. Onu da dinle, daha doğrusu beğenmediğim zaman bir diğer dinleyici. Bu böyle devam edecek ta ki ben beğenene kadar. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Şimdi sizler hazırlığınızı yaparken ben de Sefon'un yine Seni Severdim adlı şarkısını çalayım. Güzel bir parça. Birazcık ağırlaşalım. Çünkü Curcuna biraz sonra başlayacak. Cümbüş biraz sonra başlayacak. Heyecan burada, rengarenkte. Mikrofonla ben DJ Hakan.

0: Almanya'da oturum, vatandaşlık ve özel düzenlemeler. O kadar çok zorluk yaşadım, ne yapacağımı bilmiyordum. Ama Divan Migrationsberatung bana gerçekten yardımcı oldu. Profesyonel ve güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Tüm hakları ve istisnaları biliyorlar ve seni yönlendiriyorlar.
1: Divan Migrationsberatung. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
4: Altın al evladım.
3: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
4: Bak beni dinle, altın al.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

Evet, rengarenk programdasınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve arkadaşlar heyecan Doruk'ta. Bir daha. Daha sesli. Ha işte böyle. Şimdi Metropol FM tarihinde bir ilk. Dinleyicilerimize rap yaptıracağız. Rap söyleyeceğiz. Die werden einfach rappen. Ob das Frau ist oder Mann spielt keine Rolle. Ve dediğim gibi Özcan Deniz'in konser biletleri için bilet kazanmak istiyorsanız 4 tane bilet veriyorum size. Bilet kazanmak istiyorsanız beni şimdi arıyorsunuz ve bu şarkıya rap yapıyorsunuz. Bunun üzerine hangi şarkı radyonun yeni açanlar için?

0: We go party like. Sizler de benim gibi rezil rüsva olmak istiyorsanız, beni şimdi arıyorsunuz. Ve bu beat'in üzerine 50 Cent'in bu şarkısını, In The Club şarkısını rap yapıyorsunuz. Var mı kendine güvenen? Arayın bakalım. 0-32-17-9-70-71 beni arıyorsunuz. Ve bakalım hattımda şu anda kim var? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, Feyza ile görüşüyorsunuz.
0: Feyza, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Ya çocukluk şarkımı belki söyleyeceğim şimdi.
0: O biraz kadar eski miydi ama bu şarkı ya? Bana dün gibi geliyor.
1: Ya doğru ama geçti, yıllar geçti. Belki 20 sene geçmişti.
0: Oldu mu o kadar? Eyvah. Desene, ya. Desene. Ölmüşüz, haberimiz yok.
1: Hayır, öyle demeyelim.
0: Peki, komadayız. Bir şey soracağım. Nereden arıyorsun bizi?
1: Köln'den arıyorum.
0: Köln'den arıyorsun. Ha, çok güzel.
1: Evet.
0: Köln'de dinleyicimiz. Ya. Şimdi 50 Cent'in 50 kuruşun In The Club adı rapine, bunun üzerine rap yapabilecek misin?
1: Yani onun söylediği gibi söylemeye çalışacağım.
0: Yani ben sana hiçbir ihtimal vermiyorum, öyle söyleyeyim. Motive etmekte de birebirimdir yani. Başlayalım mı?
1: Tamam.
0: Tamam, başa sarıyoruz. Başa sarıyoruz. 4, 3, 2, 1.
1: Go, go, go, go, go, go, go, shawty. It's

0: in the so find me in the club.
1: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen 50'den de daha iyi söyledin. Vallahi seninki 75 cent falandı. Aman ne komik. Ya benim komikliğim de yani bir ayrı oluyor. Bu biletleri kazandın.
0: Süper.
1: Kiminle gideceksin, nereye gideceksin? Hadi nereye gideceğini biliyorsun ama değil mi?
0: Yok daha tam bilmiyorum.
1: Esin'e gideceksin.
0: Yani tamam, Özcan Deniz için giderim, Esin'e de giderim.
1: Tamam, Esin'e gideceksin. Hattımızda kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun. Bu biletler senin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Evet arkadaşlar, devam edeceğiz. Durmak yok. Var mı beni aramak isteyen? Bir kişi daha arasın. 0-32-117-970-71. Arayayım bakalım. Bakalım şu anda hattımda kim var? Merhabalar. Kiminle görüşüyorum? Telefonun...
2: Merhaba, ben Bilal.
1: Bilal! Radyonun sesini kıs. Bilal!
2: Arabadan arıyorum abi ya.
1: Tamam, sesini kıs. Sesini. Sesim kısıldı benim. Hadi bakalım. Başlıyoruz mu? Başlıyoruz. 5, 4, 3, 2. Ya sen daha ne rezil olacaksın? Olmuşsun olacağın kadar. Şimdi başlıyoruz biz, tamam mı? Hadi.
2: Tamam, başla.
1: Başladık.
2: Gıp gıp gıp gıp. İşi bari şükümün akko. İşi bari şükümün ikin akko. Şükümün
1: akkülü. Devam devam.
2: Sırtımı gömü gariyor, miyiyor. Etimini kırarıyor, miyiyor. Rezil olduk ya.
1: Ya sen Hintçe mi söylüyorsun, İngilizce mi söylüyorsun?
2: Abi ben kendi Türkçe konuşamıyorum. İngilizce mi konuşacağım ya?
1: Çok güzelsin. Bu biletler senin.
2: Teşekkür ederim. Ama abi bir sorun var ya. Ben Mannheim'de kalıyorum.
1: Nerede?
2: Mannheim'de.
1: Tamam, Özcan'ı Mannheim'e getiririz o zaman. Hatta kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun.
2: Tamam tamam abi.
1: Teşekkürler. Tamam. Evet arkadaşlar, ve biraz sonra yine bu rap'i yaptıracağım sizlere. Yapmanız gereken tek şey radyonuzdan ayrılmamak olacaktır. 0-32-17-970-71 telefon numaramız, şayet numarasını olmayanlar şimdi not etsinler. Ve radyolarını yeni açanlar için biraz sonra yarışmamız devam edecek. Öncesinde yine en güzel şarkılarımızdan bir tanesini sizlere çalıyorum şimdi. Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli diyor. Rengarenk programında her şey rengarenk. Öyle böyle değil. Allak bullak burası. Mikrofonu ben DJ Hakan. Curcuna devam ediyor.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, dünyada yeni bir salgın patlak verir mi sorusuna Dünya Sağlık Örgütü'nden cevap gecikmedi. Sağlık Örgütü, mevcut hantavirüs salgınının korona yani COVID-19 tarzı bir küresel pandemi anlamına gelmediğini duyurdu. Peki bu hantavirüs nedir? Hakkında neler biliyoruz? Yakın temas halindeki insanlar arasında yayıldığı bilinen işte bu nadir hantavirüs türü Hollanda bandıralı bir yolcu gemisinde görülen vakalarda tespit edildi. Hantavirüs adını Güney Kore'deki bir nehirden alan hantavirüsler tek bir hastalıktan çok bir virüs ailesini kapsıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 20'den fazla farklı virüs türünün bulunduğu ve bunların neredeyse tamamının genellikle sıçan ve fareler olmak üzere kemirgen hayvanlardan kurumuş idrar ve dışkı yoluyla bulaşan enfeksiyonlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Uzmanlar aynı zamanda virüsün temel olarak kırsal alanda kemirgenlerin yoğun olduğu bölgelerde görüldüğünü ve bu bölgelerdeki insanlara daha fazla bulaştığını belirtiyor.
2: Normalerweise sehen wir das im ländlichen Bereich bei Förstern, Waldarbeitern. Also schon dieses Szenario ist ungewöhnlich. Es ist hier nicht von einer Pandemie auszugehen. Das Virus ist wesentlich schwerer übertragbar als das Coronavirus. Und jetzt sind ja alle Maßnahmen ergriffen, um sozusagen die Patienten zu isolieren. Und damit kann man das Ganze letztendlich eindämmen. Und damit ist der Ausbruch dann vorbei.
1: Virüs genellikle enfekte kemirgen hayvanların, yani fare, sıçan, dışkı, idrar veya tükürükleriyle kirlenmiş maddelerin solunması veya teması sonucu bulaşan ciddi bir viral hastalığı olarak biliniyor. İnsandan insana bulaşma durumu genellikle görülmüyor. Ancak Güney Amerika'da hantavirüsün Andes isimli türü sınırlı düzeyde yakın temasla bulaşabildiği bilinen tek ve ölümcül sonuçları beraberinde getirebilen Hantavirüs türü.
2: Sind Tröpfchen, aber auch Austausch von Körperflüssigkeiten. Darum sind gerade eben Ehepaare, Familienangehörige. Dort finden normalerweise diese doch sehr seltenen Übertragungen statt in der Vergangenheit. Insofern heißt das ja ein enger, sehr enger Kontakt. Das ist Fieber, Gliederschmerzen, Unwohlsein. Und dann kann es aber sehr schnell zu einer Verschlechterung kommen. Die Fallsterblichkeit ist ja bei dieser Andes-Virus-Infektion sehr hoch. Bis zu 50% der Erkrankten versterben. Das geht dann mit einem Lungenversagen einher, ADHS sagen wir dazu. Das führt dann eben sehr häufig zum Tod leider.
1: Değerli dinleyenler, Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeyken hantavirüsün Andes virüs türü salgını tespit edilen MV Hondius gemisinden tahliye edilen yolcular ulaştıkları ülkelerde olağanüstü önlemlerle karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanistan'a, Fransa'dan İspanya'ya kadar pek çok ülke virüsün insandan insana bulaşma riski nedeniyle karantina ve gözetim birimlerini devreye aldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gemide 3 kişi hayatını kaybederken tahliye edilen bazı yolcuların test sonuçları pozitif çıkmaya başladı. Gelişmeleri yakından takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: Evet, Metropol FM'desiniz, rengarenk'desiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve arkadaşlar yine beklenen an geldi. Heyecan Doruk'ta. Var mı kendine güvenen? Var mı kendini rezil rüsva etmek isteyen? Eğer böyle bir olay söz konusuysa beni şimdi arıyorsunuz. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 ve sizler çalacağım beat'in üzerine 50 Cent'in In The Club adlı şarkısının rapini yapacaksınız, söyleyeceksiniz. Aynı nah şöyle. Ne dedim ben? Nah şöyle mi dedim? Aa, ne kadar ayıp. Var mı kendine güvenen? Var mı? Go, go, go. It's your birthday. Ne diyordu sonra? Big on party life. It's your birthday. Benden bu kadar. Fazlası yok. Tamam mı? Onu da 3 satır yazdım, böyle önüme koydum. Daha iyisini bilen varsa arayın beni. Ve beni arayan dinleyicilerime Özcan Deniz'in biletlerini hediye ediyorum. Bakalım. İlk talihlimiz veyahut da talihsizimiz kim? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, Erhan ismim.
0: Erhan.
1: Merhaba.
0: Nereden arıyorsun Erhan?
1: Offenbach'tan arıyorum.
0: Offenbach'tan arıyorsun Erhan. Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Nasıl keyifler?
1: Vallahi... Şu an kamyon sürüyorum ve tam şimdi yanaşıyorum rampaya, şimdi duruyorum abi.
0: Oo, tam da kamyonluk şarkı bu, biliyor musun böyle? Of, kamyonun içinde. Aynen, ne gider bu şarkı vallahi billahi. Arkadaşlar, beni arayan diğer dinleyicimiz, sakın kapatmayın telefonunuzu, sizleri de alacağım çünkü. Hazır mıyız?
1: Hazırım abi.
0: Hazırsın. Kamyonu nerede? Neredeydin de nereye çektin?
1: Abi tam Reve'deyim, Neuzenburg'tayım abi ya.
0: Anladım. Şimdi... Sesini, telefon sesini kulaklıktan mı konuşuyorsun veya da söylüyorsun?
1: Evet, şeye saldım da.
0: Tamam, onu
1: onu
0: sal çayıra.
1: Ben saldım abi.
0: Tamam, çayıra saldıysan mikrofonda sende, ben sana başla dediğim zaman başlayacaksın, okey mi?
1: Okey abi.
0: Hadi bakalım. 4 3 2 1 start.
1: Yo yo, happy birthday. Happy birthday, yo, yo, chocolate, chocolate, yo, yo, yo, ha, ho, ho, ho. Happy birthday, happy birthday, woo, woo.
0: İşte bu. Sen bayağı böyle dövüşe falan çok meraklısın gibi mi geldi?
1: Yok abi, estağfurullah.
0: Oh, falan. O neydi?
1: Ha? Abi o geldi aklıma, kusura bakma.
0: Arabada mısın yoksa tuvalette mi?
1: Kamyondayım şu an abi.
0: Hattımızda kalıyorsun, bu biletler senin. Hayırlı olsun. Sağ olasın
1: abi. Hayırlı günler.
0: Sakın kapatma telefonu, bana lazımsın. Yok, çünkü daha. Evet, ve diğer dinleyicimizi alıyoruz, bakalım. Şimdiki talihlimiz kim? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Hello, Özlem ben.
0: Hello, Özlem.
2: Efendim?
0: Sen aradın beni, Özlem.
2: Evet. Aniden oldu, biraz şaşırdım.
0: İstersen kapat, ben bir daha arayayım. Nereden arıyorsun bizi?
2: Gelsenkirchen.
0: Gelsenkirchen. Evet. Niçin aradın beni?
2: Şarkı söyleyeceğim.
0: Hangi şarkıyı?
2: 50 Cent, 70 Cent de olabilir.
0: Espriye bakar mısın? Ben 75 demiştim, sen bir tık daha aşağısına gittin. Tamam, başlıyoruz. Hazır mısın?
2: Biraz sallayabilirim ama.
0: Ya, biraz sallayabilirim diyene bakar. Bak, biraz öncekini gördün değil mi?
2: Evet.
0: Hangisi doğruydu?
2: Ya... Yo
0: bir,
2: falan.
0: Bir yo dedi, o doğruydu. O yo demesi doğruydu. Gerisi... Kim var yanında?
2: Şu an sadece yanımda kedim var.
0: Ay, kedin de böyle ne yapıyordur? Patisini gözünün önüne tutuyordur. Rezil olacağız falan diyordur şimdi.
2: Aslında kulaklarını tutması gerek.
0: Doğru söylüyorsun. Benim cahilliğime be. Sen kaç yaşındasın?
2: Ben 38.
0: 38 mi?
2: Evet.
0: Yani sesin 8 gibi geliyor.
2: Heyecandan.
0: Heyecandan. Ha, yoksa heyecan olmaz zaman böyle bu şekilde mi? Normal sesin ne?
2: Ya normal sesim
0: budur.
2: Çocuklara şey sinirlendiğim zaman o zaman.
0: Eyvah. Bana bu şey gibi, Esra gibi, bizim Esra gibi. Tamam, şimdi başlıyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazır değilim.
0: Ay, ne yapalım biz şimdi?
2: 3'e kadar sayalım.
0: 3'ten 2 olur değil mi? 3, 2, 1 diye.
2: Olur.
0: Hadi başlıyoruz. Evet. 3, 2, 1 start.
2: Go, go, go, go, go, shawty. This your birthday. We gonna party like this your birthday. You gonna put the party right. It's your birthday. Gonna sit and matter in the first day. You can't find me in the club. On a fun of our...
0: Çok güzel. Harikasın.
2: Ay,
0: harikasın. Yani bir öncekinden daha harikasın.
2: Ya kulağıma nasıl duyuyorsan şarkıyı o şekilde söyledim.
0: Çok güzel söyledin. Bu Özcan Deniz biletleri senin şimdi. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
2: Ben var ya her yerden mitmahın yaptım.
0: Bonç.
2: Resim de gönderdim. Sonra Instagram'da şeylere de mitmahın yaptım.
0: Sen bayağı işte. bir çaba sarf ettin yani. Oo.
2: Şu son bir haftadır bayağı çaba sarf ettim.
0: İşi gücü bıraktım dedim. Metropol FM'i aradım dedim ve sonunda muradıma erdim.
2: Ya çünkü perşembe günü aslında çalışmam lazım dedim. Bilet tutarsa iş yerinden boşalmam lazım. O yüzden dedim son şansım. Hadi
0: tamamdır.
2: Bakalım dedim.
0: Bu biletler senin. Biz biletleri teslim ediyoruz. Sen ne yaparsan yap. Gerisi sadece seni ilgilendiriyor. Çok teşekkür ederim. Hatta kalıyorsun. Sakın kapatma telefonunu.
2: Tamam.
0: Evet arkadaşlar ve biraz sonra yarışmamız yine devam ediyor. Nasıl yani? Evet, yarışmamız biraz sonra. Şimdi telefonları kapatabilirsiniz. Biraz sonra beni arayın dediğim zaman yine 50 Cent'in bu In The House adlı şarkısını, rapini yaptığınız an veyahut da yapamadığınız an bu biletleri ben size armağan ediyorum, kazandırıyorum. Radyolarınızdan sakın ayrılmayın.

0: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
1: Evet, hem de çok.
0: Wie sind dort die Bowls?
1: Onlar da çok lezzetli.
0: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
1: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
2: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de Sushi. Hound Farm Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound Farm Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound Farm Möbelland. Sushiana.
3: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
4: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
5: Yine borç mektupları mı?
6: Abi bunu aldım, yeter artık.
5: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
7: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
8: Kahvaltı hazır mı?
9: O ne ki?
10: Meray, çay yapmış.
11: Paketi çok güzel değil mi?
8: Eminim çayı da çok güzeldir.
11: Nasıl?
8: Şahane.
2: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
12: Berlin.
13: Osman, Osman.
12: Dürüm nerede yenir?
13: Dürümcü Osman.
12: Ciğer dürüm.
13: Hey.
12: Nohut dürüm.
13: Hey.
12: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
13: Osman, Osman.
12: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
13: Dürümcü Osman.
12: Berlin'de iki yerde.

0: Kafadam 176.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer Damm, Altstadt Spandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.

Ay ay ay, Erhan Yusmanov. Evet, biraz önce 50 Cent'ten In The Club adlı rapini ne güzel söyledi öyle. Ben bayıldım valla. Şimdi bazı arkadaşlarımız var. Diyor ki çok güzeldi, devam edecek misiniz? Sizin için programı bir saat daha uzatıyorum arkadaşlar. Ne olsa oğlum, alkışlayacaksınız mı? Üzüldünüz mü yoksa? Bir saat daha uzatacağım programı ve bu In The Club adlı rapini bakalım başka versiyonda dinleyebilecek arkadaşlarımız olacak mı? Söyleyebilecek arkadaşlarımız olacak mı? Az sonra haberlerden hemencecik sonra bu curcuna devam edecek. Ve curcuna şöyle de devam edecek. Çok eskilere gideceğiz. Neşe Karaböcek'in bir şarkısı vardı. Hey gidi koca dünya. Bunu mutlaka birçoğumuz biliyordur ama şimdi bunun bir de new versiyonu, new version, yani yeni bir derlemeyle öyle güzel yapmışlar ki bayıldım bu şarkıya. Çalmamak da olmaz tabii ki. Başlıyoruz. Şimdi geliyor. Çok güzel. Bayılacaksınız. Bayılacaksınız. Hadi bakalım. Gelsin gelmekte olan. Rengarenktesiniz.

Metropol FM'de rengarenkcisiniz, en güzel, en kıvrak, en aşk dolu kokan şarkılarımızla sizlerle birlikteyiz 24 saat boyunca. Und wir machen jetzt weiter. Burak Kutlu, ilerliyoruz benimle oynama diyor. Biraz sonra oynayacağım sizlerle. Evet, sizlerle oynayacağız. Nasıl, niçin, neden? Az sonra haberlerden hemen sonra. Öncesinde Burak Kutlu. Güzel bir 3 dakika yaşıyoruz. Ardından da heyecan yine torbaya çıkacak. Rengarenk programda. Keyfiniz bol olsun. Daha doğrusu rengarenk olsun.

Ve Hakan sen eve gitmedin mi? Gitmedin. Çünkü yarışmamız o kadar keyifliydi ki bir saat daha uzatmaya karar verdim. Babamın dükkanı burası çünkü. bir saat daha uzatmaya karar verdim. Biliyorsunuz Özcan Deniz'in Avrupa turnesi başladı. Stuttgart, Amsterdam konserleri hınca hınç dolu bir şekilde geçti. Ve bu perşembe günü Özcan Deniz Essen'de olacak. Ondan sonra bir gün sonra da nerede olacak? Offenbach'ta. Bu konserler için ben sizlere bilet kazandıracağım, armağan edeceğim ama yapmanız gereken tek bir şey var tabii ki. Şimdiki çalacağım melodiye, daha doğrusu beat'in üzerine artık yani Allah ne verdiyse rap yapacaksınız arkadaşlar. Olur ya. Radyolarını yeni açan kimin telefonundan o? Benim telefonum. Evet. Bir saniye. Aa, patron arıyor. Ben hemen şarkıya geçeyim. Söyleyeceğimi unuttum.

0: Hadise ve motive. Labirent dediler. 13-13 oldu saatlerimiz. Metropol FM'de rengarenklisiniz. Biraz önce patron aradı. Ya patron ayınca insan bir hoş oluyor. Dedim aha kovdu beni. Bir gün olacak o da. Çok da uzak değil yani. Ben böyle giderse yani hadi bakalım. Hadi. İkile. Ama benim otomatik şanzıman. Hadi. Evet ve bu arada beni WhatsApp üzerinden arıyorsunuz ama WhatsApp üzerinden telefonları alamıyoruz arkadaşlar. Normal aramanız gerekiyor. Çünkü WhatsApp hattımız kapalı. Sadece mesajlar alabiliyoruz. Sesli. Daha doğrusu aramaları alamıyoruz. Sesli mesaj alıyoruz ve görüntülü mesaj mı oluyor? Evet. Yani sesli ve... Of. Şimdi nasıl başladı? Sesli ve yazılı mesajlarınıza. Helal olsun Hakan, helal! Arkadaşlar Özcan Deniz'in hem Oberhausen hem Essen hem de Mannheim konserleri var. Bu konserler için ben sizlere şu anda bilet dağıtıyorum. Yapmanız gereken tek şey şuydu. Bunu bir türlü çalamadım ya. Oh be. Rahatlayalım şöyle. It's a birthday. Öyle miydi? Ona benzer bir şeydi. Arkadaşlar bu beat'in üzerine 50 kuruşun üzerine tamam mı? Sizler de bakın konsepti değiştiriyorum biraz. Bunun üzerine Türkçe de söyleyebilirsiniz. Tombul tombul gibi yani. İstediğin şarkı hem İngilizce veyahut da Türkçe. Arayın beni dediğim zaman arayacaksınız ve Özcan Deniz'in konserlerine sizlere biletleri armağan ediyorum. This is galiba. O da şu arada bu arada bir dinleyicim arıyor. Ne diyor? Ne diyor? Oo, patron da aradı seni. Ne istiyor acaba? Merak ettim de değil diyor. Dur ben sana yazacağım biraz sonra. Zor. Das bas. Biraz sonra sizleri arayacağım. Daha doğrusu sizi ne? Ben mi arayacağım? Siz beni arayacaksınız. Beni arayacaksınız. Ve bu In The Club adlı şarkının rapin üzerine kendi besteniz de olabilir. Aklınıza ne geliyorsa söyleyebilirsiniz. Ama uydurun ve eğlenceli olsun. Anlaştık mı? Kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra Curcuna devam ediyor.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Bak, Ali arıyor.
1: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
2: İyi bayramlar.
3: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
4: Bir sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
5: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
6: Evinizi en uygun fiyata nerede döşeyebilirsiniz?
7: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
8: Altın al evladım.
7: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
8: Bak beni dinle, altın al.
9: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
10: Yine borç mektupları mı?
11: Abi bunu aldım. Yeter artık.
10: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolaya imkansız.
12: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
13: Berlin!
14: Osman! Osman!
13: Dürüm nerede yenir?
14: Dürümcü Osman!
13: Ciğer dürüm!
14: Hey!
13: Nohut dürüm!
14: Hey!
13: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri!
14: Osman! Osman!
13: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
14: Dürümcü Osman!
13: Berlin'de iki yerde.
15: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
16: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
15: Flege Gaat başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
16: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
17: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juveliye Hatay. Hatay DE.
18: Hound Farm Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound Farm Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound Farm Möbelland.

0: Rengarenk'te yine heyecan dorukta arkadaşlar. Özcan Deniz'in bu hafta nerede bakayım? Essen'de. Evet, perşembe günü Essen'de, cuma günü tatil biliyorsun. Yok. Hayır, çarşamba günü tatil. Yok. Perşembe. Perşembe. Evet, perşembe tatil arkadaşlar. Dolayısıyla Özcan Deniz'in perşembe günü Essen'deki konserine. Sonra bir gün sonrasında Offenbach'taki konserine. Ondan sonra Mannheim'deki konserine. Biletler armağan ediyorum. Şimdi bu tabii ki armağan etmek değil, böyle karşılıklı ticari bir durum söz konusu. Al gülüm ver gülüm olacak. Siz bana ne vereceksiniz? O güzel sesinizi bağışlayacaksınız. Ne için? Nereye? Für was? Für was zaten ne içinde değil mi? Türkçesi de. Bakın, şimdi ben size bunu çalacağım. Yo, yo. Candy Shop diyor. 50 kuruşumuz. Duyuyorsunuz değil mi? Doğru kanaldasınız, Metropol FM'desiniz. Değiştirmeyin. It's your, it's your birthday. Lan Hakan, bir şey de doğru yap Allah'ın seversen. Nasıl da? It's your birthday. You're going to party like it's your birthday. Allah senin de bildiği gibi yapsın işte. Siz de benim gibi rezil rüsva olmak istiyorsanız, ne pahasına olursa olsun ben bu Özcan Deniz'in biletlerini istiyorum diyorsanız beni arıyorsunuz. Şimdi 0-32-117-970-71. Bakalım ilk kurbanımız kim? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Alo, merhabalar.
0: Alo, merhaba, kiminle görüşüyorum?
1: Ben Berlin'den Emre.
0: Emre, Berlin'de nasıl keyifler?
1: İyiyim abi, vallahi nasıl olsun, çalışıp duruyoruz.
0: Ay, inşallah. Çok acıtmasyon konuşuyor. Çalışıp duruyoruz öyle abi, böyle. Yani ben bileti vereceğim sana ama birazcık böyle çalışıyor duruyoruz deyince olmuyor. Sen biraz emek sarf, çaba sarf edeceksin, hakkını alman gerekiyor. Acıtmasyonsuz, anlaştık mı?
1: Anlaştık ben ama farklı bir şekilde yapmak istiyorum abi. Yani herkes mükemmel İngilizcesiyle söyledi bu şarkıyı. Ben evet, Türkçe versiyonunu söylemek istiyorum.
0: Ha, Türkçesi de var bunun. Sence yani senin bir doğaçlaman mı olacak bu?
1: Sözleri Türkçe'ye çevireceğim. Türkçe bir şekilde söyleyeceğim.
0: Bence o şarkının sözlerini Türkçe'ye çevirme. Yani İngilizce bilmiyoruz dedik ama yok, bazılarını anlıyoruz yani bazı şeyleri.
1: Yok yok, güzel bölümlerini çevirip söyleyeyim abi ben sana.
0: Oo, sen baya böyle birebir hemen anında çevirebiliyorsun her şeyi, okey mi? Öyle miyiz?
1: Ya çeviririm ya, sıkıntı.
0: İyi tamam, bakacağız. Başlayalım mı?
1: Gönder abi.
0: Bak işte gönder abi diyor ya, gönder abi. Gönderiyoruz abi, hadi bakalım. Başlasın. Evet, 4, 3, 2, 1. Haydi bakalım, mikrofon sende.
1: Evet. İstediğin noktaya ulaşana kadar devam et. Seni şekerci dükkanına götüreceğim. Sahip olduklarımın bir tadını bile yeter. Elindeki her şeyi harcatacağım sana. İstediğin noktaya ulaşana kadar devam et. Wow. Nasıl istersen öyle olabilir. O her şeyi geri mi iteceksin, yoksa ben mi yaklaşayım sana?
0: Sen uzaklaş, fazla yaklaşma. Ve biletleri kazandın. Yaz var ya, Türkçe'de hiç çekilmiyormuş bu şarkı ya.
1: Türkçesi hiç çekilmiyor.
0: Yani vallahi hiç çekilmiyor. Emre'cim çok teşekkür ediyorum. Buyur.
1: Allah'tan 50 cent abimiz yani Türk değilmiş abi.
0: Yani vallahi doğru söylüyorsun. Teşekkür ediyoruz. Telefonu kapatabilirsin. Numaram var bende zaten. Seni biraz sonra arayacağım ve biletleri sana ulaştıracağım. Tekrardan tebrikler. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ve hattımızda diğer bir dinleyicimiz olacak. Acaba kim? Heyecan dorukta. Devam ediyoruz ve merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Sinem.
0: Sinem, nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, sesin çok kötü geliyor ama Sinem.
2: Bir saniye, radyoyu kısayım.
0: Radyoyu değil de sen kulaklıktan konuşuyorsun herhalde.
2: Şimdi daha iyi mi?
0: Hayır, kulaklıktan mı konuşuyorsun?
2: Hayır, telefondan.
0: O zaman kulaklığı tak.
2: Kulaklığı mı takayım?
0: Yok kızma. Bakma sen bana. Beni böyle pek ciddiye alma, tamam mı? He de geç.
2: Tamam almıyorum. Tamam okey.
0: Şimdi sen bizi niye aradın? Söyle bakayım.
2: Özcan Deniz'in çekilişi için.
0: Çekiliyoruz mu?
2: Çekilelim.
0: Nasıl çekileceğiz şimdi? Yani yarışma diyorsun. Kazandıracağım.
2: Aynen. Lütfen.
0: Aa lütfen. Oh, şimdi bu. Ben ekibin yapısın hardcore. Lütfenle falan pek ilerleyemiyoruz. Böyle birazcık... Bu biraz önceki arkadaşımız nasıl bir doğaçlama yaptı? Attı falan diyeceğim ama işte Translator'dan bir hatta ChatGPT'den çevirdi böyle uyanık spor. Seni herhalde dinliyoruz. Başlayalım mı?
2: Biraz rezil olacağım ama tamam başlayalım.
0: Ya daha ne rezil olacaksın zaten. Ben yani benimle programa katılan zaten herkes baştan ilk önce 5-0 yenik başlıyor. Onun için acaba eskanlişlime ver ya.
2: Şafı.
0: Hadi bakalım. Başlıyoruz. 4, 3, 2, 1, start.
2: Go party. It's your birthday. We gonna party. Like it's your birthday. We gonna Bacardi like it's your birthday.
0: Sen,
2: bu kadar yeterli.
0: Sen Bacardi'de takılı kaldın yani. Sıfı Bacardi'yi anladın. Bu kadar yeter. Sen ne diyorsun? Tamam, bu kadar yeter diyorsun. Olur ablacığım, hemen. Sana da biletleri vermiyorum desem. Yanılır. Biletler senin. Hayırlı uğurlu olsun. Kız ben de öyle bir şey yapar mıyım böyle ya? Ben böyle bir şey yapar mıyım zaten? Nereden arıyorsun bizi?
2: Frankfurt'tan.
0: Frankfurt'tan. İsim soyisim neydi?
2: Sinem Yalçınkaya. Eyvah, şimdi rezil
0: oldum. Evet, benim de amacım oydu. Duydunuz mu Frankfurtlar? Alın işte, dalga geçeceğiniz bir konu. Hattımıza kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun, okey mi?
2: Tamam, teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Ya o kadar güzel ki bir tane daha alacağım. Yani banadan ne oluyorsa... Kim alalım? Kim alalım? Bir numarayı alıyoruz. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Merhaba, ben Gülşah.
0: O nasıl merhaba? O nasıl?
3: Merhaba Hakan Bey.
0: Merhaba. Şimdi bey bak. Şimdi ben burada biz rap map yapıyoruz. Bana bey falan deyince var ya, hiç olmuyor. Bana Hakan Hakoş de, Keltoş'um de. Ne haber?
3: Bu tamam, şekilde. Tamam Hakan diyelim o zaman.
0: Ha, tamam, nasıl? Artık seçenek hakkını sana bırakıyorum. Nereden arıyorsun bizi?
3: Mannheim'den arıyorum.
0: Bak yine Mannheim'den. Sen M'lerinde biraz sorun mu var yoksa?
3: Olabilir ya da heyecandan değilim, artık şey oldu.
0: Heyecandan değil mi? Evet. So. Yani. O zaman sana M harfiyle başlamayan cümleler kurdurtmaya çalışmalıyım ki. So, evet. Habe ich gefragt, woher du anrufst?
3: Ja, Mannheim, aus Mannheim.
0: Mannheim. İsim, soyisim. Lütfen alalım ki rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla sağa sola rezil olalım.
3: Daha çok rezil olalım.
0: Evet,
3: ben Gülşah.
0: Gülşah.
3: Evet.
0: Soyisim?
3: Akçoban.
0: Az Çoban.
3: Evet.
0: Tamam. Gülşah Az Çoban. Mikrofon sende. Söyleyebilecek misin? Güveniyor musun?
3: Umarım söyleyebilirim. Hadi bakalım. Benim işim değil aslında ama neyse, deneyeceğim.
0: Ha, diğerlerinin hepsi işiydi zaten o katılanlar. Hepsi on numaraydı zaten. Başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 10, start.
3: Of, of, anam of. Of, of, hadi. Gel lan hadi partiye. Gel hadi disco parti. Gel lan dans et. Of of parti. Gel lan dans et. Spiş müzik, sen anlamadın. Gel of of parti.
0: Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Sen of of deyince ben bir ara türkü çığıracaksın zannettim. Bir, sana bir şey söyleyeyim. Görsel olarak bir saz elinde eksikti, tamam mı?
3: Değil mi?
0: Onu da koysaydı.
3: Bana göre değil diye.
0: Vallahi ama yine de cesaretinden dolayı sana Özcan Deniz biletlerini armağan ediyorum. Yes. Nasıl keyifler şimdi? Of of diyebilirsin değil mi?
3: Keyifler çok güzel çünkü dördüncü aydan belli Özcan'ınızı biletini almak için uğraşıyorum.
0: Yani o kadar da cimrisin yani. İlla ben bunu beleşe alacağım diye ama görüyorsun yani. Değil mi? Görüyorsun değil mi? Sabrın sonu selamettir ve tekrardan...
3: Aynen. Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Hattımızda kalıyorsun. Sakın ayrılmıyorsun. Evet arkadaşlar. Ve şimdi Sıla'yla ilerleyeceğiz. Hayran aldı şarkısını. En sevdiğim parçalardan bir tanesi. Nerede? Metropol FM'de. Rengarenk'te. Hoppa. 13.34 oldu saatimiz. Keyfiniz rengarenk olsun.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da CDU-CSU ve SPD koalisyonunda yaşanan anlaşmazlıklar hükümete yönelik eleştirileri artırıyor. Anketlerde hükümet partilerinin oy kaybetmesi dikkat çekiyor. CSU lideri Markus Söder koalisyon ortaklarına zihinsel toparlanma çağrısı yaptı.
2: Die Umfragen zeigen, dass hier das hier alles andere als gut. Die Union hat verloren, die AfD hat gewonnen und deswegen ist das ein Alarmsignal und führt dazu, dass man jetzt grundlegend überlegen muss, wie man auf die Situation reagiert, aber mit Verstand anstatt jetzt mit Hektik oder Panik und vor allen Dingen nicht mit Streit.
1: Söder koalisyon komitesi toplantısında sadece siyasi değil, aynı zamanda zihinsel bir toparlanma süreci gerektiğini ifade etti.
2: Ich glaube, dass wir mit konstruktiver Entscheidungskompetenz nicht nur die Stimmungen, sondern auch die tatsächliche Lage verbessern können. Deswegen ist für uns wichtig, dass wir auch mittelig auf den morgigen Koalitionsausschuss auch mal mit mentalen Aufräumarbeiten beginnen. Die Villa Borsig und alles, was drumherum war, war kein Höhepunkt der Koalitionsarbeit. Danach hat es viele Unsicherheiten gegeben und auch Ärger gegeben, Störgeräusche. Dies ist alles wichtig nach hinten zu setzen. Wir müssen in den nächsten Wochen alle daran arbeiten, dass wir die Leistungsfähigkeit der Regierung erhöhen und nicht uns selbst bespiegeln oder auch in ideologischen Debatten verheddern.
1: CSU lideri özellikle son koalisyon görüşmelerinden sonra hükümet içinde güvensizlik ve huzursuzluk oluştuğunu da belirtti. Söder, görüşmelerde yeni reform kararlarının ele alınacağını, hükümet ortakları arasında bazı duygusal gerilimlerin de giderilmesinin hedeflendiğini belirtti.
2: Was keine Rolle mehr spielen kann, ist das Thema Prämie. Die Sache ist vom Tisch mit der Entscheidung vom vergangenen Freitag der Länder. Man muss dazu sagen, was hat auch zu einer Veränderung geführt. Das war eine gut gemeinte Idee. Gut gemeint hast, aber noch nicht automatisch, dass es alle gut finden. Es gab ja zum Teil sehr heftige Reaktionen aus der Wirtschaft. Die muss man ernst nehmen. Und die Kostenfrage hat sich von 700 Millionen zu Beginn an dem Sonntag bis auf nahezu 3 Milliarden hoch entwickelt. Das ist weder finanziell, vor allem für die Länder, nicht darstellbar. Das gilt für alle. Darum hat ja auch praktisch kein Land dem Ganzen zugestimmt. Und damit ist die Sache jetzt vom Tisch. Man sollte nicht versuchen, es künstlich zu verlängern. Wenn mal etwas nicht gut läuft, muss man es auch einfach einsehen und sagen, dass man anders machen kann.
1: Gündemdeki 1000 euroluk destek primi konusunda da net konuşan Söder, bu planın artık tamamen rafa kaldırıldığını açıkladı. Söder, başarısız olduğu görülen projelerin uzatılmaması gerektiğinde sözlerini ekledi. Koalisyon ortaklarının yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
4: Sabahları ayılmak için elma yemek kahveden daha faydalıdır dedin ya. Neden elma daha faydalı kahveye göre?
5: Liflerden dolayı, bir de
4: şeker var.
5: Şeker var içerisinde. Şeker. Bir de su içerir. Bu sayede tabii ki enerjin daha yavaş yavaş ve dengeli bir şekilde yükseliyor. Kahvede bir an yükseliyor. Kahve bittikten birkaç dakika sonra vuş tekrar.
4: Ondan sonra şunu. Bastas. Ist das jetzt dein Ernst? Ve dinleyicimiz şey diyor. Kahveyle elmayı bir arada tüketsek diyor, nasıl olur diyor.
5: Aa, iyi fikir. Elmayı kahveye bandıra bandıra yesin.
4: Ondan sonra da uç.
3: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
5: Şimdi elimde çok farklı biletler var arkadaşlar. Yani apayrı başka bir yere gideceğiz. Und zwar, bu da Berlinlileri yakından ilgilendiren bir konser. Und zwar, neden Berlin? Çünkü konser Berlin'de olacak. Paul Dwyer. Tanıyanlarınız var mı? Paul Dwyer and the Bandits. Bu arkadaşımız İskoç kökenli. Şöyle bir şarkıya bakın. İskoç kökenli bir sanatçının yapmış olduğu şarkıya bakar mısınız?

0: Evet, tanıdığımız o Çanakkale türküsünü İskoç kökenli, dediğim gibi İngiliz müzisyen, aynı zamanda müzikolog ve aranjördür kendisi ve Liverpool'da doğdu.
1: Çanakkale içinde aynalı çarşı.
0: 1988 senesinde Türkiye'ye geldi ve yerleşti ve oradaki Anadolu müziklerine olan aşkıyla Türkiye'de kalmaya karar verdi ve bilhassa bu türkülere aşırı derecede ilgi gösterip ben de bu türküleri söylemek istiyorum diyerekten öğrenmiş olduğu Türkçesiyle böyle derinlerden güzel türkülerimizi bu şekilde seslendiriyor.
1: Çanakkale.

Evet, Paul Dwyer bu. Sanatçımızın 16 Mayıs'ta Passions Kirche'de konseri var arkadaşlar. Bu konser için elimde biletler var. Bu biletlere sahip olabilirsiniz. Berlin'deki bu konser 16 Mayıs'ta bir cumartesi günü. Çok güzel türküleri ard arda sıralayacak sizler için. Beni şimdi arayabilirsiniz. 030-217-970-71 030-217-970-71 Bu güzel türküleri canlı canlı dinlemek istiyorsanız alın size şans. Evet ve şimdi devam ediyoruz. Renginle aldatıldık diyor. Allah korusun. Kötü. Mag ich nicht so. Ama bakar mısın, ne hoş bir şarkı değil mi? Gülüyor, eğleniyor ama aldatıldık diyor. Burada bir paradoksluk var ama neyse. Ben sadece sözleri değil müziği dinliyorum. Hop oturup hop kalkıyorum. Sizler de öyle.

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorf Adam, Altstadt Spandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.

0: Özellikle ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store, hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: İş görüşmelerinde sorun mu yaşıyorsunuz? Özgeçmiş, yani Lebenslauf hazırlamakta zorlanıyor musunuz? Yeni bir iş bulmakta yaşanabilecek birçok sorunda size yardımcı oluyoruz. Bildungsgutschein ile ücretsiz. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
2: Kahvaltı hazır mı?
3: O ne ki?
4: Meray, çay yapmış.
5: Paketi çok güzel değil mi?
2: Eminim çayı da çok güzeldir.
5: Nasıl?
2: Şahane.
6: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
7: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
8: Evet, hem de çok.
7: Wie sind dort die Bowls?
8: Onlar da çok lezzetli.
7: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
8: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
6: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-yana.de. Sushi.
9: Evinizi en uygun fiyata nerede döşeyebilirsiniz?
6: Bald 20 Mal in Deutschland.

Metropol FM'desiniz arkadaşlar. Rengarenk programda. Şimdi Bülent abimizle ablamızla devam ediyoruz. Fragman şarkısının ismi. Metropol FM rengarenk programda. Hadi bakalım.

Evet, Metropol FM'desiniz arkadaşlar. 13.52 yaptık saatimizi ve saat 10. Bir saat uzattım dedim ama herhalde bir saat daha uzatacağım ben ya. Uzatayım mı? Şimdi kime soruyorum burada? Tek başıma oturuyorum. Ben herhalde uzatacağım ya. Ben bir de Mert'i alacağım yanıma. Arkadaşımız. O da başlayacak yakın zamanda. Mert'i de alayım. Beraber böyle geri kalan bir saatimizi de sizlerle geçirelim. Böyle eğlenerek, gülerek, ağlayarak diyeceğim ama yok. Ağlama yok bizde. Sadece gülmek var. Rezil olmak var. Yani yerin dibine girmek var. O da aslında ağlanacak şey ama. So, tabii ki bunların yanı sıra sizlere dağıtmış olduğum biletlerin yanı sıra bir de hiçbir yerde piyasada orada burada bulamayacağınız şarkılarımız var. Onlardan bir tanesini daha çalacağım size. Şimdi şazam mazamı çıkarmayayım. Kind of chance. Bulamazsınız. Sadece Metropol FM'de bulabilirsiniz. Şimdi o şarkılardan bir tanesi de başlıyor. Çok güzel. Muazzam bir şarkı. Helalim var be Hakan diyeceksin. Çözemediniz değil mi? Daha çözemediniz değil mi? Biraz sonra ana diyeceksiniz. Hadi bakalım.

0: düğme var. Onun için başka bir şey yapamıyorum. Başka efekt vereceğim ama yok. Ha, bir de alkış var. Haber bültenlerine bağlıyız. Ondan sonra yine curcuna devam edecek. Rengarenk programda yanıma bu sefer Mert arkadaşımızla alacağız. Hadi bakalım. Radyonuzdan ayrılmayın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Brockt. Bundeskanzler Merz hat auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds für tiefgreifende Sozialreformen geworben und dafür Pfiffe und Buhrufe kassiert. Mit seinem Appell, den Reformprozess als Chance statt Bedrohung zu begreifen und daran mitzuwirken, drang der CDU-Chef bei den DGB-Delegierten kaum durch. Merz betonte erneut, dass ohne Wirtschaftswachstum der Wohlstand in Deutschland nicht zu sichern sei. Dazu seien aber tiefgreifende Reformen notwendig. Die Deutsche Bahn will in den Sommerferien besondere Tickets für Familien anbieten. Bis zu 5 Personen sollen demnach zu einem Festpreis von knapp 100 Euro durchs Land fahren können. Als Gründe nennt der Konzern steigende Benzin- und Flugkosten.
3: Fliegen und Autofahren wird immer teurer, das will die Bahn für sich nutzen. Die Familientickets gelten für maximal 5 Personen. Es kann also ein Erwachsener mit 4 Kindern verreisen oder 2 Erwachsene mit 3 Kindern. Ein Kind muss aber mindestens dabei sein. Verwandt sein müssen die Personen aber nicht. Die Tickets sind an die gebuchten Züge gebunden und gelten für Hin- und Rückfahrt, egal wie lang die Strecke innerhalb Deutschlands ist. Die Sitzplätze sind inklusive. Die Familienflatrate gilt, bis die letzten Sommerferien im September enden. Buchbar sind die Tickets ab Mitte Juni. Thomas Bremser, Redaktion.
2: Der Discounter McGuides ist in finanzielle Schieflage geraten und hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Halle gestellt. Der Betrieb läuft vorerst weiter.
4: Der Discounter begründet den Schritt mit der anhaltenden Zurückhaltung der Verbraucher, steigenden Lebenshaltungskosten sowie wirtschaftlichen Unsicherheiten. McGuides will sich grundlegend neu aufstellen. Es soll auch Filialschließungen umfassen, teilt das Unternehmen mit. Welche Standorte betroffen sein werden, ist noch unklar. Die gut 180 Filialen befinden sich überwiegend in Ostdeutschland. McGuides verkauft Haushaltswaren, Drogerieartikel sowie Schreibwaren. Das Unternehmen hat knapp 1200 Beschäftigte. Tine Klimach, Redaktion.
2: Der Fahrraddiebstahl in Deutschland geht weiter zurück, aber der einzelne Diebstahl wird immer teurer. Im vergangenen Jahr überwiesen die Versicherungen pro Diebstahl im Durchschnitt 1270 Euro. Das waren 80 Euro mehr als im Vorjahr, wie der Branchenverband GDV mitteilte. Vor allem hochwertige Fahrräder und E-Bikes würden die Kosten nach oben treiben.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
6: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler Güçlü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışı gündemde, neler söyledi Cumhurbaşkanı?
6: Evet, dünden bugüne bunun üzerine konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı mesajı daha önce de vermişti. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor dedi ve yeni anayasa gündemimizin üst sıralarında diye konuştuğu sivil anayasayla üstün hukuka kavuşacağız dedi Cumhurbaşkanı.
5: Ve İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda gözaltı var Güçlü.
6: Evet, bu operasyonda yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi Avcı kullanıldı, bu belirtildi. Tabii bir yandan 35 ilde düzenlenen operasyonda 108 şüpheli gözaltına alındı ama bununla beraber 5151 internet adresine de erişim engeli getirildi.
5: Ve Silivri'de görülen casusluk davasının ikinci duruşma gününde tansiyon bir hayli yüksek. Gelişmeler ne yönde? Tabii tahliye beklentisi de sürüyor.
6: Evet, bugün için tabii böyle bir tahliye kararı yok. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ tutuklu olan isimlerden birisi. Kendisinin bir ifadesi oldu, savunması oldu. Silivri'den bu ülkeye bir cumhurbaşkanı çıkacak dedi. Tele1 üzerinden manipüle etmişiz ve Ekrem Bey seçimi o nedenle kazanmış. Bu bir deli saçması dedi. Ve aynı zamanda bir casus olduğunu iddia eden Hüseyin Gün'ün talepleri doğrultusunda İmamoğlu lehine bir algı operasyonu yapmışım ve bu şekilde Özgür Özel'in de kazanmasını sağlamışım. Ben televizyon kanalı aracılığıyla casusluk yapıldığını görmedim dedi Merdan Yanardağ.
5: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kesin ihraç

0: talebiyle disipline...
1: ...de kazanmasını sağlamışım. Ben televizyon kanalı aracılığıyla casusluk yapıldığını görmedim dedi Merdan Yanardağ.
0: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılacağını açıkladı.
1: Evet, dün akşam televizyonda böyle bir açıklama yapmıştı Burcu Köksal. Bugünü işaret ederek AK Parti'ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat demişti. Bugün AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine rozet takması bekleniyor.
0: Ve uyuşturucuya özendirme suçundan tutuklanmıştı. Oyuncu ve şarkıcı bilinen isim Yusuf Güney'e ev hapsi şartıyla tahliye göründü.
1: Evet, bir dijital platformda yayınlanan programa katılmıştı Yusuf Güney. Burada ayahuasca çayına özendirici ifadeler kullandığı tespit edilmişti. Bunun üzerine narkotik harekete geçmişti. Ardından kendisi tutuklanmıştı. Senin de ifade ettiğin gibi Yusuf Güney şimdi ev hapsi adli kontrolü uygulanarak tahliye edildi.
0: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde Knüphausenweg 2, Buko.
1: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
2: Ailem pflegemittel, eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
3: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel'le evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
4: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
5: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudam.
6: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
7: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2, Wedding.

0: Evet, buradayız, gitmedik arkadaşlar. Patron fırçayı attı. Ceza olarak prangalara bağladı bizi. Buradan çıkmayacaksın dedi. Tamam, ben de Mert'i aldım yanıma. Merhaba Mert.
1: Merhaba, merhaba herkese.
0: Herkes merhaba. Şimdi benim burada prangalara bağlı tabii ki kuru ekmek falan, su falan Mert getiriyor, sağ olsun.
1: Evet, o konuda ben yardımcı oluyorum kendisine. Var mı başka bir isteğin? Yani gerçi çok kısıtlı patronumuz. Yok, onu sınırladı yani.
0: Var aslında isteğim ama işte şey yapamıyoruz, söyleyemiyoruz bazı şeyleri radyoda. Tamam, taşçı diye devam edelim şimdi. Ulan patron yine bir şey diyecek. Ne yapıyorsun sen diyecek kanka. Ama bak diyelim, bu kadar romantik şarkılar çalıyorum dinleyicilerimize. Tan Taşçı ve Ramun çaldılar diye. 14-18 oldu saatlerimiz. Rengarenk programımız devam ediyor. Saat 3'e kadar yuvaşını yapıyoruz. Keyfiniz bolsun. Mikrofona ben Nici Hakan.
1: Ben Mert.

0: Evet, Tantaşçı'nın ve Ramon. Sence nasıl okunuyor bu Mert?
1: Ramon olabilir mi acaba?
0: İngilizce iki tane oğlan. Oğlan dedim ya. Ya bana şey yaramıyor bana.
1: İngilizce mi?
0: Hayır, İngilizce değil, şey yaramıyor bana. Mesai yaramıyor bana. Şöyle bir ağız jimnastiği yapmam lazım. Bu ara radyoları yeni açanlar için biraz önce aşağı yukarı yani bir buçuk saat öncesine kadar ben canlı yayın yaparken biraz saçmaladım tabii ki. Tam o esnada patron beni aradı. Eyvah, patron arıyor dedim. Hatta telefon sesi falan da duyuldu değil mi burada?
1: Evet, evet.
0: Bir şey söyleyecektim, söyleyemedim. Dedim bir dakika, ben müziğe geçeyim dedim. Konuyu sonra daha detaylı bir şekilde anlatırım dedim. Sonra müziğe geçtim. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi devam ettim. Programı sürdürdüm. Sonra...
2: Ya Hakan, bir patron aradı var ya, iki lafı bir araya getiremedin, elen ayağın dolaştı ya. Vallahi billahi ya, bu kadar korkmayın la patronlardan. Korkmayın, dik durun.
3: Tamam, her şey iyi, hoş Hakan da. Yani patron ne dedi şimdi, niye telefon açmış sana? Meraktan çatlıyoruz yani. Hamburg'dan selamlar.
0: Evet arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Ne kadar meraklı melahatlar almış yani... Ben orada birazcık zaten şey yapmıştım böyle. Ah, das war doch nicht so sehr gut dedim. Tam o arada aradı. Dedim tamam. Kündigung, ding dong, ding dong. Allah'tan dinlemedi radyoyu.
1: Ne konuştunuz, onu paylaşacak mısın bizimle?
0: Ya vallahi bak, şimdi bu gelen mesajları ben paylaşacağım. Daha doğrusu bu mesajlar üzerine ben şimdi bir video hazırlayacağım.
1: Okay.
0: Onu da bizim sosyal medya hesabımızda görebileceksiniz arkadaşlar. Bugünkü yarışmayı da yapmış oldum. Candy Shop, yani 50 Cent'in seslendirmiş olduğu Candy Shop'un biz tabii ki enstrümental versiyonunu çalmıştık. Bunun üzerine sizler de rap yapmıştınız. Yaptığınız her rap üzerine Özcan Deniz'den bir bilet kazanmıştınız. Dolayısıyla bu videoyu sosyal medya hesabımda paylaşacağım. Ondan sonra bunun üzerine, şimdi bu canlı yayın esnasında tabii ki patron aradı o arada. İşte buna istinaden herkes soruyor şimdi, Hakan ne oldu, patron ne dedi falan. Bunu da görebileceksiniz arkadaşlar. Onu da burada canlı yayında, daha doğrusu sosyal medyada paylaştığım videoda sizlere aktaracağım. Zo. Uzun uzun konuştum. Şaşırmadan şöyledim.
1: Harikasın ya.
0: Şimdi Feridun Düzağaç Düşler Sokağı diyecek. Bir dinleyelim. Ben de kendime geleyim.

acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimi.

0: FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

0: Evet, rengarenk tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Buradayız. Telefon geliyor. Niye telefon geliyor? Alo. Alo. Alo.
1: Alo. Alo.
0: Kiminle görüşüyorum?
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Rabia.
0: Kiminle görüşüyorum?
2: Rabia'yla.
0: Rabia Hanım, nasılsınız?
2: Evet, iyiyim. Çok şükür. Siz nasılsınız?
0: Bizler de çok iyiyiz. Duacınızız efendim.
2: Çok sevindim.
0: Sağ olun.
2: Allah iyilik versin.
0: Siz böyle canın sıkıldıkça arıyor musunuz radyoyu?
2: Ya ne yapayım? Dedim bir konuşacak insanım olsun.
0: İyi, tamam. İnsan da yanlış adres gerçi benden de. Mert, sen de nasıl güldün öyle bana hak ver. Yani tasdik diye görüyorsun değil mi?
1: Estağfurullah. Arkadaş.
0: Ama o nasıl gülmek? Fıkranlatsam bu kadar gülmezsin ha. Evet Rabia Hanım, buyurun, siz dinliyoruz.
2: Efendim. Ne diyeceğim ben şimdi?
0: Bilmem, siz aradınız beni.
2: İşte şarkı söyleyecektik biletler için. Ben öyle biliyorum.
0: Yo, öyle bir şey demedim ben. Demiştim. Çok daha evet. Öncesinde. Ama sen istersen yine söyleyebilirsin öyle.
2: Ha, biletler var.
0: Ha, biletsiz biletsiz söylemiyorsun.
2: Yani senin canın sağ olsun. Senin için onu da söylerim.
0: Bak şimdi duygusaldan gidiyorsun ama ben yemiyorum onları.
2: Gerçekten.
0: Vallahi beni kandıramazsın öyle.
2: Yok canım, ben kandırmam abim.
0: Tamam. Abim, cicim falan dedin. Hadi bir şey, şarkıyı da dinleyelim de biz de muradımıza erelim. Hadi bakalım ne söyleyeceksin. Çok merak ettim şimdi. Çok alakasız. Aradım beni, şarkı söyleyeceğim. Hadi bakalım.
2: 50 Cent söyleyecektik de biliyordum ama.
0: Abi bir de 50 istek.
2: Tabii.
0: Ama 50 Cent'i biz çoktan bitirdik olayı.
2: Aa, o zaman tren kaçtı desene.
0: Evet, sen kaçtı. Evet. Sen şimdi treni bekleye dur. Diğer treni. Biz devam edelim. Bakalım. Ama atta kal. Sakın ayrılma. Mert.
1: Efendim.
0: Şimdi arkadaşlar, bazılarınız belki soruyordur. Mert kimdir falan diye. Mert arkadaşımızla yeni başladı işimize. Ve yakın bir zamanda değil mi?
1: Evet.
0: Program var. Hatta yakın zamanda değil mi? Cumartesi herhalde.
1: Pazar.
0: Pazar günü mü? Pazar günü program var. Anlat bakayım, programda neler olacak?
1: Anlatayım programımda bu pazar. Aa, ondan önce pazardan ziyade perşembe günü de ben yayındayım.
0: Evet, ve haberi yok.
1: Haberim var da pazar gününe odaklanmış olduğum için.
0: Sonradan haber oluyor. Evet.
1: Perşembe günü aynı zamanda babalar günü. Bunu biliyor muydun?
0: Bilmez miyiz bir baba olarak?
1: Ben bilmiyordum.
0: Ya ben de bilmiyordum, unutuyorum. Çünkü babalar gününde herkes biliyorsun. Babalar şey, anneler günü herkesi bilir ama babalar günü kimse bilmez. Biz,
1: evet.
0: Babalar günü ama ailede biz üvey evladız aslında. Bizi kimse saymıyor, takmıyor, etmiyor. Bir de farklı tarihlerde de olduğu için babalar günü.
1: Evet.
0: Onun için de ya şimdi bir burada bir burada, ya boş ver, es geç diyoruz. Kimse babalar, yani babalar günü güme gidiyor arkadaşlar maalesef.
1: Bize perşembe günü işte bu babalar günü güme gitmesini aslında konuşacağız.
0: Hmm.
1: Onun yanında babalarımızın değerini belki bir noktada anlatabilirsek yarın bir gün bizim değerimizde belki anlaşılır. Öyle bir yatırım yapma gibi bir şey var. İnsanlara babaları övme, babaların hak ettiği değerini geri verme. Sence babalar bir değer hak ediyor mu? Öyle çok donuk bir şekilde bakıyorsun da bana.
0: Şimdi babadan babaya tabii ki şey vardır, fark vardır.
1: Hı-hı.
0: Bir mafya babası var. Ondan sonra Şam babası mı derler ona, ne derler?
1: İskele babası.
0: Evet. Bu türlü babalar tabii ki onlara karşı bilmiyorum yani.
1: Onlara karşı mesafelisin sen.
0: Evet, mesela yani onlara karşı değil, onlar bana karşı mesafeli. Aman Hakan'a bulaşmayalım diyorlar.
1: Mafyanın korktuğu tek adam.
0: Evet, yani püsküllü belayım ben, tamam mı? Bela ama püsküllü belayım. Evet, ve biraz sonra yine devam edeceğiz. Bakalım programın başka ne içeriği var Mert arkadaşım programında. Ama şimdi bir parça çalacağım ki bu parçayı 67 senesinde 1967 hatta 64'te olması gerekiyor. Ajda Pekkan söylüyordu bu şarkıyı. Muhteşem bir şarkı. Sanki benim için söylenmiş. Sözlerini iyi dinleyin arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ay.

ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı.

0: Şimdi arkadaşlar, sizi o kadar meşgul ettim ki yani ben yanlış şarkı çaldım size. Yani bu şarkının benimle hiçbir alakası yok. Zaten bunu da Ajda Pekkan söylemiyordu. Kamuran Akkor söylüyordu herhalde, evet. Kamuran ya da Ayla Algan söylüyordu. İkisinden birisi söylüyordu. Bana yaramıyor. Mesai yapmak bana yaramıyor. Ajda Pekkan'ın şarkısını biraz sonra çalacağım demiştim ya. Burada şarkıda sanki bana yazılmış bir şarkı. Onda biraz sonra, şimdi Ferhat arkadaşımla devam edeceğiz, ilerleyeceğiz. Ondan sonra Ferhat'tan sonra hangi şarkıyı demek istediğimi size çalacağım. Hep beraber dinleyeceğiz.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, dünyada yeni bir salgın patlak verir mi sorusuna Dünya Sağlık Örgütü'nden cevap gecikmedi. Sağlık Örgütü, mevcut hantavirüs salgınının korona yani COVID-19 tarzı bir küresel pandemi anlamına gelmediğini duyurdu. Peki bu hantavirüs nedir? Hakkında neler biliyoruz? Yakın temas halindeki insanlar arasında yayıldığı bilinen işte bu nadir hantavirüs türü Hollanda bandıralı bir yolcu gemisinde görülen vakalarda tespit edildi. Hantavirüs adını Güney Kore'deki bir nehirden alan hantavirüsler tek bir hastalıktan çok bir virüs ailesini kapsıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 20'den fazla farklı virüs türünün bulunduğu ve bunların neredeyse tamamının genellikle sıçan ve fareler olmak üzere kemirgen hayvanlardan kurumuş idrar ve dışkı yoluyla bulaşan enfeksiyonlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Uzmanlar aynı zamanda virüsün temel olarak kırsal alanda kemirgenlerin yoğun olduğu bölgelerde görüldüğünü ve bu bölgelerdeki insanlara daha fazla bulaştığını belirtiyor.
3: Normalerweise sehen wir das im ländlichen Bereich bei Förstern, Waldarbeitern. Also schon dieses Szenario ist ungewöhnlich. Es ist hier nicht von einer Pandemie auszugehen. Das Virus ist wesentlich schwerer übertragbar als das Coronavirus. Und jetzt sind ja alle Maßnahmen ergriffen, um sozusagen die Patienten zu isolieren. Und damit kann man das Ganze letztendlich eindämmen. Und damit ist der Ausbruch dann vorbei.
2: Virüs genellikle enfekte kemirgen hayvanların yani fare sıçan, dışkı, idrar veya tükürükleriyle kirlenmiş maddelerin solunması veya teması sonucu bulaşan ciddi bir viral hastalığı olarak biliniyor. İnsandan insana bulaşma durumu genellikle görülmüyor. Ancak Güney Amerika'da hantavirüsün Andes isimli türü sınırlı düzeyde yakın temasla bulaşabildiği bilinen tek ve ölümcül sonuçları beraberinde getirebilen Hantavirüs türü.
3: Sind Tröpfchen, aber auch Austausch von Körperflüssigkeiten. Darum sind gerade eben Ehepaare, Familienangehörige dort finden normalerweise diese doch sehr seltenen Übertragungen statt in der Vergangenheit. Insofern heißt das ja ein enger, sehr enger Kontakt. Das ist Fieber, Gliederschmerzen, Unwohlsein. Und dann kann es aber sehr schnell zu einer Verschlechterung kommen. Die Fallsterblichkeit ist ja bei dieser Andes-Virus-Infektion sehr hoch. Bis zu 50% der Erkrankten versterben. Das geht dann mit einem Lungenversagen einher, ADHS sagen wir dazu. Und das führt dann eben sehr häufig zum Tod leider.
2: Değerli dinleyenler, Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeyken Hantavirüs'ün Andes-Virüs türü salgını tespit edilen MV Hondius gemisinden tahliye edilen yolcular ulaştıkları ülkelerde olağanüstü önlemlerle karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanistan'a, Fransa'dan İspanya'ya kadar pek çok ülke virüsün insandan insana bulaşma riski nedeniyle karantina ve gözetim birimlerini devreye aldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gemide 3 kişi hayatını kaybederken tahliye edilen bazı yolcuların test sonuçları pozitif çıkmaya başladı. Gelişmeleri yakından takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya.
0: Und da sind wir wieder. Biraz önce ne demiştim Mert? Beni ifade
4: Seni
0: eden...
4: Seni ifade eden bir şarkı çalacaktın bize. Eski bir Ajda Pekkan şarkısı olacaktı bu aynı zamanda.
0: Evet ve ben de her şeyi karma çorma değil mi böyle? Her şeyi karıştırdım. Yanlış bir şarkı yani ne alaka var bu? Ne alakası var seninle? Benimle alakası olan şarkıyı şimdi çalıyorum arkadaşlar. Sözlerini lütfen dikkatlice dinleyin.

0: Anladık değil mi şarkıda?
1: Anladık.
0: Neyi evet. anladın orada?
1: Kelle alakalı.
0: Kel kafa diyor değil mi orada? Diyor, evet. Aynen öyle işte. Belki siz de anlamışsınızdır arkadaşlar. Benim için yapılan bir şarkıdan sonra şimdi Derya Oğlu hani diyor. Metropol FM'desiniz. Mikrofonu ben Nici Hakan.
1: Ben Mert.

0: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
1: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
2: Hülüşehstrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
3: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Aracınız sizin için ne kadar değerliyse doğru sigortada o kadar önemlidir. Kaza, hasar, hırsızlık ne olursa olsun yanınızdayız. Kasko ve trafik sigortasında size en uygun fiyatları sunuyoruz. Ayrıca bizimle aracınız tüm Türkiye'de sigortalıdır.
4: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
5: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te 0176 2209 2902.
6: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
7: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
8: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
9: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
10: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
11: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
12: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
13: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.

0: So ve mesaimiz bitti. Böyle olmadı, bir dakika. Böyle olmasa. Bunu öğreneceksin zamanla. Böyle. Adil o. Ya ama aslında o üzülme olmuyor değil mi?
1: Hmm, böyle bir seviniyor gibi oldu ya.
0: Evet, aynen öyle. Biraz sonra Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Mert, sen ne zaman geliyorsun?
1: Ben perşembe günü geliyorum.
0: Perşembe günü Mert burada olacak. Aynı zamanda yarın ben sabahın köründe tekrar burada sizlerle birlikte olacağım. Ve bakayım 11 ile 13 arasında tekrar sizlerle burada olacağım. Rengarenk programında. Evet, yarını kadar. Bir de konuşsam.
1: Harika konuşuyorsun da bugün mesai yaptığın
0: mesai
1: için.
0: Evet, yarına kadar görüşürüz ama yarına kadar arkadaşlar radyonuzu kapatıp gidin demek istemiyorum. O anlamda değil tabii ki. Her zaman tüm zamanlar en güzel ve günümüzde en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

Evet ve bu arada Bremen'de Yiğit Efe 6 yaşına girmiş. Her şey gönlünce olsun küçük adam. Annen seni çok seviyor. 155 bin kere aradı bizi burada. Oğlum da oğlum dedi. Yiğit Efe'cim öpüyoruz seni buradan. Her şey gönlünce olsun.

size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Verband GdV mitteilte. Vor allem hochwertige Fahrräder und E-Bikes würden die Kosten nach oben treiben.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
3: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler Güçlü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışı gündemde. Neler söyledi Cumhurbaşkanı?
3: Evet, dünden bugüne bunun üzerine konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı mesajı daha önce de vermişti. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor dedi ve yeni anayasa gündemimizin üst sıralarında diye konuştuğu sivil anayasayla üstün hukuka kavuşacağız dedi Cumhurbaşkanı.
2: Ve İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda gözaltı var Güçlü.
3: Evet, bu operasyonda yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi Avcı kullanıldı, bu belirtildi. Tabii bir yandan 35 ilde düzenlenen operasyonda 108 şüpheli gözaltına alındı ama bununla beraber 5151 internet adresine de erişim engeli getirildi.
2: Ve Silivri'de görülen casusluk davasının ikinci duruşma gününde tansiyon bir hayli yüksek. Gelişmeler ne yönde? Tabii tahliye beklentisi de sürüyor.
3: Evet, bugün için tabii böyle bir tahliye kararı yok. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanar da tutuklu olan isimlerden birisi. Kendisinin bir ifadesi oldu, savunması oldu. Silivri'den bu ülkeye bir cumhurbaşkanı çıkacak dedi. Tele1 üzerinden manipüle etmişiz ve Ekrem Bey seçimi o nedenle kazanmış. Bu bir deli saçması dedi. Ve aynı zamanda bir casus olduğunu iddia eden Hüseyin Gün'ün talepleri doğrultusunda İmamoğlu lehine bir algı operasyonu yapmışım ve bu şekilde Özgür Özel'in de kazanmasını sağlamışım. Ben televizyon kanalı aracılığıyla casusluk yapıldığını görmedim dedi Merdan Yanardağ.
2: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılacağını açıkladı.
3: Evet, dün akşam televizyonda böyle bir açıklama yapmıştı Burcu Köksal. Bugünü işaret ederek AK Parti'ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat demişti. Bugün AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine rozet takması bekleniyor.
2: Ve uyuşturucuya özendirme suçundan tutuklanmıştı. Oyuncu ve şarkıcı bilinen isim Yusuf Güney'e ev hapsi şartıyla tahliye göründü.
3: Evet, bir dijital platformda yayınlanan programa katılmıştı Yusuf Güney. Burada ayahuz kaçağına özendirici ifadeler kullandığı tespit edilmişti. Bunun üzerine narkotik harekete geçmişti. Ardından kendisi tutuklanmıştı. Senin de ifade ettiğin gibi Yusuf Güney şimdi ev hapsi adli kontrolü uygulanarak tahliye edildi.
2: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Metropol FM hava durumu.
4: Berlin'de, başkentte bugün hava 10 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 10 derece arasında seyredecek. Serin ve yağmurlu bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir, yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Çok güzel bir şarkıyla açılış yaptık. Elif Buse Doğan May parçasını seslendirdi. Ve daha ne şarkılar seçtim sizler için. Yine bugün içimizde muhteşem bir enerji var. Sizlerle paylaşmazsak olmaz. O yüzden tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını seçtim sizler için. Biraz sonra Edis ve Gülşen'den bir Serdar Ortaç şarkısı dinleyeceğiz. Sor şarkısı. Serdar Ortaç'ın Sor şarkısını Edis ve Gülşen birlikte söyleyecekler. Biraz sonra hiçbir yere ayrılmayın.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime?
4: İsmail.
3: İmplant için en doğru seçim.
5: İsmail kim kız?
3: 27 yıllık diş doktoru.
5: Ya implant?
4: İsmail.
3: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
6: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
4: İsmail.
7: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
8: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve Esban şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de, AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
9: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
10: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
11: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudam.
12: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Paydos keyfimiz devam ediyor. Ay önümüz yaz, farkında mısınız? Mayıs'ın resmen ortasındayız. Çok az kaldı yaza. Yaz demek yüzmek, denize girmek, kum, güneş demek bizim için. Burada herhangi bir şehirde de olsak, tatile gidemesek de en azından boş vakitlerimizde ya da hafta sonlarımızda şöyle bir havuza gidiyoruz. Bulunduğumuz şehirdeki havuzları araştırıp gidiyoruz. Şimdi yeni bir yenilik var arkadaşlar. Normalde ben mesela havuza gideceğim gün yanıma çok eşya almam. Çantadır, cüzdandır falan, hani belli olmaz. Kaybolabilir ya da düşebilir, kaybolabilir. O yüzden pek almıyordum. Ama şimdi cüzdanınızı almasanız da kimliğinizi mutlaka almanız gerekiyor yanınıza. Şimdi açık hava havuzlarında yeni bir dönem başlıyor. Özellikle Berlin'de biliyorsunuz böyle çok bazı havuzlarda kavgalar, taşkınlıklar, güvenlik sorunları ciddi şekilde artmıştı. Ve yaz sıcağında insanlar serinlemeye gidiyor ama bazen ortam bir anda geriliyordu. Bunun için bu yeni dönem başlıyor. Girişte, havuza girişte kimlik kontrolü var, kameralar var ve mahkeme diyor ki bu uygulamalar yasak. Kimse bana Datenschutz demesin diyorlar yani. Mahkeme dedi ki evet, bu biraz özel hayata müdahale sayılabilir ama güvenlik için gerekli. Haklısınız demiş. Çünkü insanın ilk aklına gelen şey Datenschutz oluyor. Çünkü oraya mayolarınla gidiyorsun sonuçta, fiziksel olarak da bir Datenschutz önemsiyorsun. Bir de kimlik kontrolünde de sonuçta kimlik bilgilerini görmüş oluyorlar. Şimdi insanlar ikiye bölünmüş durumda tam da bu sebepten. Bir taraf diyor ki tamam evet, güvende olmak önemli. Güvenlikse sebebi ne gerekiyorsa yapılsın diyor. Diğer tarafta diyor ki ay her yerde kamera var, her yerde kontrol, ben rahat edemeyecek miyim diye de isyan edenler var. Siz hangi taraftasınız? Sizce önemli mi bu güvenlik gerekçeleri, güvenlik önlemleri? Siz ne düşünüyorsunuz? Bana fikrinizi gönderin WhatsApp'tan.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Son zamanlarda, son yıllarda bazı havuzlarda kavga, taşkınlık ve güvenlik sorunları ciddi şekilde arttığı için yeni bir döneme başlıyoruz. Girişte, havuz girişlerinde kimlik kontrolü ve kameralar olacak. Ve bu tamamen yasal bir şekilde yapılacak. Downshoots konusunda herkes ikiye ayrılmış durumda. Peki sizce olmalı mı, olmamalı mı diye sormuştum. Davut yazmış Stuttgart'tan, diyor ki bence her yere kameralar döşenmeli demiş. Evet, güvenlik öncelikli olarak söylenmiş. Sizden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Zeynep Bastık misafir diyor.

son yıllarda havuzlarda çıkan gerginlikler sebebiyle bu yıl çok sert önlemler almak istiyorlar. Her havuza girişte kimlik kontrolü ve kameralar olacak. Mahkemede bunda bir sorun yok. Evet, Dalton Schultz konusundan biraz hassas bir konu ama yine de bu gerekli. Kavga çıkmasından iyidir demişler. Mecbur biz de güveneceğiz, gideceğiz. Normalde böyle bir ayağımıza terlik geçirirdik, bir havlumuzu alırdık, çıkar giderdik. Yani çantaya bile gerek kalmazdı. Şimdi kimliğimizi unutmamamız gerekecek. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki havuz girişinde oturanlar bilemez ki kimlik sahte mi değil mi diye. Onun için ekstra makineler var. Hani bu sahte kimlikle girenler falan olur. Ne olacak, bence çok sakat demiş. Bir şey, inşallah bir sorun olmaz diyorum demiş. Kaptan Mehmet abimiz yazmış. Bir de öyle bir şey var değil mi? Sırf bu yüzden bile sahte kimlik kullanabilir insanlar. Umarım öyle bir şey olmaz diyoruz. Onu da yapmayı verin ya. Hani bir yere kavga çıkarmak için de sahte kimlik kullanmayı verin yahu. Bir dinleyicimiz diyor ki Boris, hiç rahat etmeyelim istiyorlar. Yarın öbür gün yok, aynı renk mayo ile girilmez. Kadınlar pişti olurlarsa kavga çıkarabilir. Derlerse şaşırmayın demiş. Hayır canım, hangi kadın pişti oldu diye kavga çıkarmış? Hiç öyle şeyler yaşanmıyor canım. Bir dinleyicimiz diyor ki Almanya'nın da bütün sokakları kameralarla donatılmalı aslında diyor. Faili meçhul olan birçok olay var Almanya'da demiş. Maalesef bu yüzden mobeseler olmadığı için aydınlatamıyorlar. Burada varsa yoksa Datenschutz. Ondan sonra suçlular elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyorlar demiş. Vay be, Erhan Ergürsel sert bir eleştiride bulunmuş. En azından yoğun kavga çıkan yerlerde olursa suçlular çok rahat bir şekilde bulunabilir.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te. 0176 22 09 29 02.
2: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH. Ulanstraße 29, Türkan.de.
5: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
6: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Yıllardır Berlin'de sizlere güvenilir hizmet veriyoruz. Amacımız her zaman size en doğru ve en kolay çözümü sunmak. Bu yüzden sigorta işlemlerinizi ister online olarak hızlıca yapabilirsiniz, ister Berlin'deki 3 DFOK şubemizden birine gelebilirsiniz. Size nasıl uygunsa biz o şekilde sizin yanınızdayız.
7: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fıratakçay.de.
8: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
9: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
10: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
0: Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Havuzlara getirilen güvenlik önlemlerini konuşmuştuk. Çünkü son yıllarda havuzlarda çıkan kavgalar, gerginlikler artmıştı. Bunun için güvenlik olarak da girişte zorunlu kimlik kontrolü ve kameralar başlandı güvenlik önlemi olarak. Böyle bir uygulama başladı. Bunun üstüne acaba bu Dalton Schultz'a girer mi? Rahatsız eder mi insanları diye bir düşünmüştük. İnsanlar ikiye ayrılmış. Bazıları isyan ediyor. Ay o ne öyle her yerde kamera, biz mayomuzla orada rahat edemeyecek miyiz diyor. Kimisi de diyor ki güvenlik için ne gerekiyorsa yapılsın. Sizlerden gelen mesajlara baktığımda herkes istiyor. Yani sizden şu anda bir isyan göremedim. Aa Dalton Schultz ama işte gerek yok diye bir mesaj şu zamana kadar görmedim. Bakın yüzlerce mesaj görüyorum. Genelde ama kızmışsınız. Ben şu an bu mesajları okuyamam. Öyle bir kızmak. Şuna kızmışsınız. Hani bu zamana kadar neden gereği yapılmadı? Orada neden güvenlik önlemi zaten bu kadar aksadı acaba diye. Herkes bir gerilmiş böyle. Biz o zaman bu konuyu böyle bir işleyişine bırakalım. Şöyle bir haber verelim de arkadaşlar. Güneş kremleriyle alakalı. Güneş kremi alırken bin bir türlü içeriğine bakıyoruz. Bize zarar veriyor mu vermiyor mu diye. Acaba hangileri en faydalısı, en pahalısı, en iyisi mi acaba? Bununla alakalı bir araştırma, bir test yapmışlar. Biraz sonra ondan bahsediyor olacağım. Sıla hayran diyor. Sonra güneş kremlerinde en işe yarayan güneş kremlerini belirlemişler. Onları konuşuyoruz.

0: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Faydos keyfimize devam ediyoruz. Güneş kremlerini konuşuyoruz arkadaşlar. Yaz, önümüz yaz. Güneş kremi kullanıyor musunuz? Ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Ben burada cevap bekler gibi oldum şu an. Mikrofonumu kaybettim bir anda. Arkadaşlar bir araştırma yapılmış, bir test. Şimdi güneş kremine biz 30-40 euro verince... Aa diyoruz tamam hakkını veriyordur herhalde. Benim cildime iyi geliyordur diye düşünüyoruz. Ama öyle değil. Almanya'da yapılan bir testte 14 tane güneş kremi inceleniyor. Ve sonuçta çok ilginç. En pahalı ürünlerden bazıları resmen sınıfta kalmış. Hiçbir işe yaramıyormuş. İçinde kimyasal falan varmış. Düşün kremi sürüyorsunuz böyle içiniz rahat. Çünkü çok para ödemişsiniz hatta eczaneden almışsınız falan ama aslında koruma tam değil. Özellikle bazı pahalı markalar vaat ettiği güneş korumasını bile hiç sağlayamıyormuş. Ama güzel bir detay var, güzel bir haber. Uygun fiyatlı ürünler gayet iyi performans göstermiş. Mesela DM Market'in uygun fiyatlı bir ürünü üst sıradaymış ya. O yüzden biz... Şunu aklımızdan silmemiz lazım. Yani pahalıysa kesin işe yarar. Mesela bir tane çok ünlü ve 40 euro olan bir ürün var. Jungluk SPF 50. Bu ürün 40 euro ama hiçbir işe yaramıyormuş ya. Burada şimdi marka kötülemek, ürün kötülemek istemiyorum ama bu tarafsız bir araştırma ve bize böyle bir nimet yapmışlar, vaat etmişler, test etmişler. Ürünler vaat ettiklerini veremiyormuş yani. Bundan da bahsetmemiz gerekli tabii ki. Önümüz yaz. En iyileri neler peki? Zirvede iki marka var. Eucerin Oil Control Face Sun Gel Krem isimli. Bana yazabilirsiniz isterseniz. Ürünü ben size tekrar yazılı bir şekilde gönderirim. Bir tanesi de Garnier markasının Ambre Soleri Super UV isimli bir marka. Garnier'in markası. Bunlar çok iyiymiş. Aynı zamanda uygun fiyatlıymış. Bizden söylemesi.

0: düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda gözaltı var güçlü.
1: Evet, bu operasyonda yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi Avcı kullanıldı. Bu belirtildi. Tabii bir yandan 35 ilde düzenlenen operasyonda 108 şüpheli gözaltına alındı. Ama bununla beraber 5151 internet adresine de erişim engeli getirildi.
0: Ve Silivri'de görülen casusluk davasının ikinci duruşma gününde tansiyon bir hayli yüksek. Gelişmeler ne yönde? Tabii tahliye beklentisi de sürüyor.
1: Evet, bugün için tabii böyle bir tahliye kararı yok. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ tutuklu olan isimlerden birisi. Kendisinin bir ifadesi oldu, savunması oldu. Silivri'den bu ülkeye bir cumhurbaşkanı çıkacak dedi. Tele1 üzerinden manipüle etmişiz ve Ekrem Bey seçimi o nedenle kazanmış. Bu bir deli saçması dedi. Ve aynı zamanda bir casus olduğunu iddia eden Hüseyin Gün'ün talepleri doğrultusunda İmamoğlu lehine bir algı operasyonu yapmışım ve bu şekilde Özgür Özel'in de kazanmasını sağlamışım. Ben televizyon kanalı aracılığıyla casusluk yapıldığını görmedim dedi Merdan Yanardağ.
0: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılacağını açıkladı.
1: Evet, dün akşam televizyonda böyle bir açıklama yapmıştı Burcu Köksal. Bugünü işaret ederek AK Parti'ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat demişti. Bugün AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine rozet takması bekleniyor.
0: Ve uyuşturucuya özendirme suçundan tutuklanmıştı. Oyuncu ve şarkıcı bilinen isim Yusuf Güney'e ev hapsi şartıyla tahliye göründü.
1: Evet, bir dijital platformda yayınlanan programa katılmıştı Yusuf Güney. Burada Ayahuasca çayına özendirici ifadeler kullandığı tespit edilmişti. Bunun üzerine narkotik harekete geçmişti. Ardından kendisi tutuklanmıştı. Senin de ifade ettiğin gibi Yusuf Güney şimdi ev hapsi adli kontrolü uygulanarak tahliye edildi.
0: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Metropol FM hava durumu.
3: Berlin'de, başkentte bugün hava 10 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 10 derece arasında seyredecek. Serin ve yağmurlu bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir, yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Hound Farm Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound Farm Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound Farm Möbelland.
3: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
4: Gastroprofis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.

0: değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfi programımız devam ederken bugün stüdyomda şu anda tek değilim. Stüdyomda estetik ve medikal güzellik alanında çok dikkat çeken, Almanya'da Berlin'de özellikle çok dikkat çeken isimlerden biri bizimle. Medikal estetik doktoru, gençlik estetiğin kurucusu Doktor Gökhan Barış yanımda. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Esra, merhabalar, nasılsın?
0: Ben çok iyiyim, sen nasılsın?
1: Teşekkürler, ben de iyiyim. Size göre daha da iyi oldum.
0: Seninle çok güzel bir konu konuşacağız. Estetik.
1: Evet.
0: Günümüzün artık ne denir, vazgeçilmezi diyebilir miyiz?
1: Ya, yani hayatımızın bir parçası oldu artık. Yani normalleşti. Eskiden yaptıranlara çok kötü bakılıyordu. Herkes saklardı. Şimdi herkes güzel güzel söylüyor.
0: Değil mi? Bunu yaptırıyorum, şunu yaptırıyorum. Bunu yaptırırım.
1: Aynen.
0: Evet, ne kadar güzel böyle bir artık rahatlık olması en azından.
1: Aynen.
0: Tabuların yıkılması.
1: Tabular yıkılıyor. 10 seneye göre çok daha iyi ve artan bir istek de var tabii ki.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz, şimdi bu programımızda güzellik algısından tutun işte sosyal medyadaki o filtreler, estetiğe bakış açısı, artık ne varsa konuşuyor olacağız. Hazır uzmanımızı yakaladık.
1: Evet.
0: Birçok şey soracağız size. Öncelikle şunu da söyleyeyim değerli dinleyicilerimiz, eğer sorularınız varsa bence bunu kaçırmayın. En değerli uzmanlarımızdan biri şu anda stüdyomuzda konuğumuz. Öncelikle seni daha yakından tanımak için sen Türkiye'den geldin, buralı değilsin. Kaç yıl önce geldin, kaç yıldır Almanya'dasın?
1: Şimdi şöyle, aslında ben ilk Almanya'ya gelmem, Berlin'e gelmem yaklaşık 14-15 sene önce kadar. Öğrenciyken her yaz Almanya'da herkes Türkiye'ye giderken ben Almanya'ya geliyordum, tam tersine. Hastanelerde staj yaptım, Almanca öğrendim, ortamı tanıdım, kendimi geliştirdim. Ondan sonra okul bittikten sonra 2016 yılında Almanya'ya geldim. 17 yılından itibaren ofisyel olarak kadın doğum alanında önce başladım.
0: Evet, önce branşı farklıydı.
1: Evet, kadın doğum alanında çok çalıştım hastanelerde. Son 5 sene kadar da, yaklaşık 10 senedir buradayım. Son 5 sene kadar da medikal estetik alanında ağırlık verdim. Hatta bu kadın doğum kısmını, genital estetik, intim estetik kısmını da kombine ettim. Çünkü burada birçok konu sadece estetik değil, aynı zamanda fonksiyonel. Kadınlarda mesela idrar kaçırma, doğum sonrası vesaire, birçok tıbbi aslında destek ihtiyaçları var.
0: Branşında tabii kadın doğum olunca bunları birleştirdin aslında.
1: Kombine etmek istedim. Evet. Çünkü ihtiyaç da aynı zamanda. Dolayısıyla son 5 senedir yoğun bir şekilde bu alanlarda çalışıp en son belki binlerce kez duyduktan sonra niye kendi yerini açmıyorsun, niye kendi yerini açmıyorsun falan. Artık eşimle birlikte, o da doktor, birlikte bu işi yapıyoruz. Birlikten güç alarak.
0: Evet. Normalde bir ekipsiniz siz. Evet. O da gelecekti. İsmini hemen söyleyelim,
1: evet,
0: onun da.
1: Evet, Meltem Barış. Doktor Meltem Barış.
0: Meltem Barış. Buradan selamlar olsun. Siz bir ekipsiniz ve kendi kliniğiniz var. Gençlik Estetik isimli bir klinik,
1: evet,
0: kurdunuz. Evet. Ve orada başladığınız, harika da işler yapıyorsunuz. Peki şunu sormak istiyorum. Sen şimdi Türkiye'deki, ya Türkleri de biliyorsun, artık Almanları da, yabancıları da biliyorsun. Estetik dünyasına baktığımızda Türkler mi daha çok müdahale istiyor, yoksa Almanlar mı? Hangisi daha çok estetik şimdi yaptırıyor?
1: Şimdi Berlin için aslında belki biraz daha farklı olabilir. Berlin popülasyonunda Alman'dan çok yabancı hastamız var diyebilirim. Yani belki bir %70 kadar yabancı kökenli. Bunların da belki %30'u 40'ı kadar Türk. Yani Almanlar da hani yavaş yavaş duyuyor, öneriyor. İşte bir arkadaşım gelmiş, işte çok memnun kalmış, size geldim falan. Ama bu oran vurursak 100 üzerinden %30 kadar belki bir.
0: Öyle bir fark var yani.
1: Evet. Hem çok yabancı, dünyanın her yerinden hastamız var.
0: Farklı kökenli.
1: Japon'un, Latin Amerikalısı.
0: Evet, Çinliler
1: Amerikalı.
0: Niye geliyor? Zaten ciltleri her yeri çok güzel, gergin onların.
1: Evet, ama yine göz altını iyileştirmek istiyor. Benim saç tedavisi yaptırıyor vesaire.
0: Tabii canım, siz zaten sizin yaptığınız işlemleri şu anda saysak,
1: evet,
0: yarını buluruz.
1: Aynen, çok
0: o yüzden
1: uzun.
0: İstersen internet sitemizi hemen verelim. Şu an merak, aynen, edenler bir baksın.
1: Aynen, normal aslında gençlik Türkçe biz telaffuz ediyoruz ama Cenklik diye geçiyor. Cenklik.com www.cenklik.com.
0: Direkt aslında
1: Google
0: baktığında
1: yazınca çıkıyor zaten Berlin. Gençlik estetik ya da cenklik estetik yazarlarsa.
0: Arkadaşlar ben araştırdım, size söyleyeyim değerli dinleyicilerimiz. Doktor Gökhan Barış yazıyorsunuz, hemen çıkıyor zaten.
1: Doğru. Aynen, başka yok.
0: Yazınca.
1: Bir tane Doktor Gökhan Barış var.
0: Peki biraz sonra devam edeceğiz. Son yıllardaki değişen güzellik trendlerini konuşacağız arkadaşlar. Doktor Gökhan Barış'la birlikteyiz. Sizin de sorularınız varsa WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Çok önemli bir konuğum var bugün stüdyomda. Medikal estetik doktoru Gökhan Barış var. Hoş geldin tekrar.
1: Hoş bulduk tekrardan.
0: Şimdi estetik doktoru, medikal estetik doktoru bulmuşken sormadan olmaz. Son zamanlarda hep sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte de güzellik algısı sürekli bir değişiyor gibi.
1: Evet.
0: Ve bize sürekli bir doğru öğretiliyor gibi. Bu sürekli değişiyor ya güzellik algısı. Hep size geliyorlar muhtemelen estetik için. Ne modaysa hemen onu yaptıralım diye. Son yılların bu güzellik trendi nedir? En çok ne yaptırmak için geliyorlar?
1: Ya şimdi son yıllarda insanlar ameliyat olmak isteyen bir tayfa var. İşte facelift. Şu an bayağı ameliyat kısmında bayağı tren. Facelift.
0: Evet.
1: Ameliyatla yüz germe. Son zamanlarda trendde aslında hocam ben ameliyat olmak istemiyorum. Ameliyatsız nasıl yüzümü?
0: Sihirli değneğiniz var mı
1: aynen,
0: hocam?
1: Nasıl sıkılaştırabilirim? İşte ne bileyim sıvı yüz germe diyorlar Türkiye'de. Kolajen stimülatörleri ya da işte kolajenini artıracak sıkılık sağladığımız ürünler. Ben ameliyat istemiyorum ama yüzüm böyle kalksın şu lifting olsun mümkün mü? Değil. Eğer ameliyat istiyorsanız yani bu lifting sonucu ameliyatı karşılayabiliriz ama biz ameliyat etmeden, kesmeden siz doğal kolajeninizi üretimini sağlayarak elastik kaybını azaltıp cilde sıkılık sağlayıp cilt kalitesini arttırabiliriz. Bu trend.
0: Herkes, trend bu yani.
1: Aynen, herkes böyle bir şey yaptırmak istiyor çünkü ameliyatın zararları ya da zarar demeyeyim de komplikasyonları var tabii ki. İstenilen sonuçlar alamıyor ve çok yüksek miktarlarda paralar ödeniyor. Bunu ben cildime, kendime bir yatırım gibi düşünüyor insanlar. Senede 3 kere yaptırıp ondan sonra ve sürekli devamlılığı sağlanan bir kolajen üretimi. Bu içtiğimiz kolajen pulvalar vesaire bunların aslında etkisi tıbbi olarak çok yok gibi bir şey.
0: Herkes ama kullanıyor tozları. Bakıyorum evet. Herkes çayına kahvesine ekliyor aynen. O tozları falan.
1: Yani çok belki minimal bir etkisi vardır ama hani içtiğiniz o kolajen pulvanın hani ciltteki bir kolajen üretimini artıracak bir faydası yok aslında.
0: Bunun muadili nedir daha etkili
1: muadili,
0: olan? Size
1: işte
0: gelmek.
1: Muadili o bölgedeki kolajen üreten hücreleri uyarmak. Bu kolajen stimülatörlerle olabilir.
0: Biz bunu evde yapamıyor muyuz?
1: Yapamıyoruz. Çünkü o hücreleri uyarmak kolay değil. Şimdi 20 yaşından itibaren her sene %1, %2 kolajen kaybediyoruz. Yani 40 yaşında bir hasta %20 kolajen zaten kaybetmiş bu durumda. Şimdi kaybolan bir şeyin yerine koymak zor. Durdurup ve üretim sağlamak gerekiyor. Bu da işte kolajen stimülasyonu üreten sıvı yüz germe dedikleri ya da cihazlarla altın iğne biz de çok sık uyguluyoruz. Ya da karbondioksit lazerler işte yaz sonrası genelde.
0: Peki mesela 20 yaş dedin. 20 yaşında biz başlıyoruz kolajen kaybetmeye dedin. Ne yani biz 20 yaşında gelip müdahalede mi bulunacağız?
1: Gerekmiyor aslında ama bazı ülkelerde mesela Brezilya'da vesaire insanlar doğdu. Şimdi mesela doğum gününe 18 yaşına girince bazı ülkelerde işte anahtar verir ailesi. İşte çocuğuna araba hediye eder vesaire. Brezilya gibi ülkelerde özellikle Brezilya'da 18-20 yaşına gelen gençlere bir estetik kliniğinde bir konsültasyon hediye ediyor ailesi.
0: Hani böyle hediyeler var.
1: Kızım ya da oğlum kendine bir baktır.
0: Doğru bir şey mi bu ya? Bazen çok yanlış duyuluyor çünkü. Genç yaşta estetik. Estetik mi acaba algımızda yanlış bir yerde?
1: Evet aslında estetik değil preventif olarak o bölgelerde. Çünkü güneşin yoğun olduğu bölge özellikle Brezilya'da. Çünkü cilt kalitesi yavaşla hızlı bir şekilde azalıyor. Kolajen kaybı başlıyor. Dolayısıyla hani hemen bir şey yaptırmaksa yavaş yavaş. Yani bir yaşlanmayı baktım. Birazcık azaltmak.
0: Diyeyim. Anladım.
1: Yani bir anda yani, hem yapılmış olmuyorsun yavaş yavaş.
0: Bir anda yatırıp böyle bıçak altına müdahale etmiyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Aynen.
0: Tamam. Burada sizinle birlikte sayenizde estetiğe olan algımız da değişecek diye umuyorum. Değerli dinleyicilerimiz Doktor Gökhan Barış'la devam edeceğiz biraz sonra. Estetik nedir, ne değildir, nelerden korkmalıyız, hangi konuda içimiz rahatlamalı. Her şeyi konuşuyor olacağız burada. Sizin de sorularınız varsa gönderebilirsiniz. Birazdan Doktor Gökhan Barış'la devam ediyoruz.

0: dinleyicilerimiz, bugün stüdyomuzda estetik ve medikal güzellik alanında uzmanlaşmış olan medikal estetik doktorumuz Gökhan Barış'la birlikteyiz. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Selamlar. Şimdi önce şu soruyu bir sormak istiyorum, az önce seninle burada konuşurken. Botoks konusu. Hep böyle insanlar der ki ya benim yüzümde estetik yok, sadece botoks var diyorlar. Botoks estetik değil mi?
1: Ya aslında botoks tabii ki bir toksin, bir ilaç. Kasların hareketini azaltıyor. Bize güzelleştiriyor, kırışıklığı azaltıyor. Bir glow veriyor, bir parlaklık veriyor. Ama artık herkesin ihtiyacı var gibi bir şey oldu. Yani öyle doğallaştırıldı. Sadece botoks var, estetik yok diyorlar. Çünkü normal bir şey gibi konuşuyor insanlar.
0: Bir de daha sanki masum gibi duyuluyor. Şimdi dolguyla, bilmeyenler vardır. Ben de çok bilmiyordum bunları. Dolguyla botoks arasındaki farkı en basit bir şekilde nasıl anlatırız?
1: Şöyle, mesela dolguda volüm veriyoruz. Örnek veriyorum, dudakta volüm eksikliği varsa dolgu vererek dudağı şişirebiliyorsunuz, volüm veriyorsunuz. Botoks'ta da kasları daha çok hedef alıyoruz. Yani kas hareketi olan, kaşlarınızı çattığınız zaman, güldüğünüz zaman çıkan kaz ayakları, alnınızı kaldırdığınızda, bunlar hep kasla olan kırışıklıklar. Orada da kasları diyoruz ki siz bir süre boyunca kasılmayın. Tatile gidin.
0: Aa, çok güzel.
1: 3 ay tatil yapın.
0: Bazen insan şunu fark ediyor, mesela trafikte araba kullanırken de görmek için gözünü kısıyorsun, kaşlarını çatıyorsun. Evet. Bir an diyorum ki ya yüzümdeki bütün kasları çalıştırıyorum şu an, eyvah diyorum. Her yerim kırış kırış oluyor falan, kendimden korkuyorum. Mesela o gibi durumlarda yardımcı olabiliyor botoks.
1: Çünkü mimiğin var. Üzgünsün, sinirlisin, kızıyorsun, gülüyorsun. Dolayısıyla kaslar hareketli. Hareketli botoks yaptırdıktan sonra hareket olmuyor mu? Oluyor. Bir nevi azaltıyoruz aslında. Hatta bazı bölgelerde hiç hareket istemiyoruz kaş arasında. Bu sefer ne oluyor? Hareket edemiyorsun ya da sinirlisin, sinirli bakamıyorsun. Tabii ki avantajları da var, dezavantajı da var. Çocuğu olanlar için mesela sinirli olduğunu belli edemiyor. Sadece sesini ayarlamaya çalışıyor.
0: Ben isterim. Sinirimi görsünler isterim, öyle saklamak istemem sinirimi.
1: Ama
0: herkes yani tepkimi görsün lütfen.
1: Evet. Ama işte o şekilde kas hareketi azalarak aslında canlılık katıyor. Daha düzgün oluyor. İşte derinin kalitesi de artıyor.
0: Ama siz şunu dengeleyebiliyorsunuz değil mi? Ya ben böyle donuk görünmek istemiyorum, biraz daha az yapalım dediğimizde,
1: evet,
0: onu da yapıyoruz.
1: Aynen. Zaten benim prensibim her zaman bu. Less is more diyorum. Çünkü fazla olursa kendimiz değiliz artık. Azar azar dokunarak, aslında kendimizi değiştirmeden, sadece güzellik katarak, yani bir dokunuş aslında yapmak.
0: Aa, şunu yapıyor musunuz? Mesela ben geldim, çok böyle kendime yapay zekayla bir imaj oluşturmuşum. Ya da Instagram'da bir filtre var. Hı-hı. Kendi üstüme çok beğeniyorum onu. Geldim, gösterdim size. Hocam dedim, bunu bana yapın. Sizin hiç böyle ay hayır bunu yapamam, bu çok fazla olur sana, seni yapaylaştırır dediğiniz oluyor mu?
1: Oluyor tabii ki. Aslında dur demek de gerekiyor, önemli bazen de. Botoks için olmuyordu. Hani ben çok doğal görünmeyeyim diyen kimse olmuyor. Herkes doğal görünmek istiyor. Ama dolgularda mesela işte ne bileyim şu dudağın aynısını istiyorum. Mümkün değil, yani anatomik olarak mümkün değil.
0: Değil mi?
1: Yapmaya da çalışmamak lazım. Hani dudağın alacağı bir kapasite var.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla hani herkesin anatomisi farklı olduğu için herkese aynı şey olmuyor tabii.
0: Yapanlar oluyor, yapan doktorlar oluyor. Görüyoruz böyle, herkes yeni bir organ üretmiş sanki vücudu ya, gibi geziyor.
1: 10 kat Photoshop yaparak yapılıyor tabii ki, o mümkün.
0: Evet.
1: Özellikle
0: doğru, herkes
1: sosyal
0: zaten
1: medyada.
0: O Photoshop'ları biz elimizde yapıp doktorlara götürüyoruz. Bana aynen bundan ver.
1: Aynısından istiyorum.
0: Benim tekrar yarat diye.
1: Aynen. Ya Photoshop'la mümkün ama şey olarak yani teoride yani praksiste mümkün değil aslında.
0: Siz dengeli olsun istediğiniz için tabii, prensip meselesi.
1: Aynen, aynen.
0: Tercih. Yani diyorsunuz ki ya biz doğal yapmak istiyoruz. Hı-hı. Güzelleştirmek istiyoruz. Aynen. Olanı maskelemek ya da yeni bir şey var etmek değil diyorsunuz.
1: Doğru. Olan şeyi aslında biraz böyle bir imzamızı atıyoruz.
0: Aa.
1: Böyle güzelleştirmek. Çünkü zaten insanlar, herkes güzel. Yani güzellik kavramı çok farklı. Yani aslında her insan güzel benim için. Aslında güzellik, aynaya baktığınız zaman kendinizi iyi hissetmeniz. Aslında biz iyi hissettirmeye çalışıyoruz.
0: Ha,
1: siz iyi hissettiğiniz güzel zaman zaten dünyanın en güzel insanısınız.
0: Koşarak geleceğim şimdi size yaptıracağım işlemleri. Peki o zaman biraz sonra devam edeceğiz. Çok böyle benim önemsediğim ve merak ettiğim bir konu var. Böyle hep estetik deyince aklımıza hep kadınlar geliyor. Ama acaba erkekler bu işin neresinde ve ne kadar yoğunlukla bunu tercih ediyorlar? Biraz sonra onu konuşacağız. Değerli dinleyicilerimiz, sizin de sorularınız varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Doktor Gökhan Barış'la birlikteyiz.
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler. Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
3: Evet, hem de çok.
2: Wie sind dort die Bowls?
3: Onlar da çok lezzetli.
2: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
3: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
2: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
4: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorferdamm, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
2: Bald 20 Mal in Deutschland.

0: tekrar Berlin'de. Temple of Adam 176.
1: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
2: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Özyörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfi programımız devam ederken stüdyomda bir konuğum var. Medikal estetik doktoru kendisi Gökhan Barış, aynı zamanda gençlik estetiğin kurucusu. Yeni bir kliniğiniz evet. var sizin.
3: Aynen. Genç kalalım dedik hepimiz.
2: Genç kalalım. Genç çok klinik güzel. Olsun. Değil mi? Estetik hep böyle bir ekstra müdahale demek değil yani, gençliğimizi korumaktır.
3: Aynen, korumak amaçlı aslında.
2: Ya bu arada bazen de diyorum ki ya, herkes genç, herkes genç. E yaşlılık ne olacak? O da var. Yaşlılığı da kabul etmemiz gerekmiyor mu diye de soruyorum bazen.
3: Doğru diyorsun aslında. Aslında amaç burada yavaş yaşlanmak. Heh. Yaşlanacağız tabii ki. Yani kırışıklıklarımız olacak. %100 hepsi geçsin istemiyoruz ama kontrollü yaşlanmak. Daha fresh, daha canlı yaşlanmak.
2: İmkanımız varsa neden olmasın?
3: Tabii ki, tabii ki. Yani saçlarınız Hı-hı. beyazlayabilir, boyatabilirsiniz. Ama hani kırışıklıklar çıkınca ya da ne bileyim cilt kalitesi bozuluyor tabii ki. Yavaş yavaş bozulmasına.
2: Evet.
3: Biraz koruyucu olmak aslında.
2: Tabii canım, hep kendimize öz bakım yapıyoruz. Bu Tabii. da onlardan biri gibi.
3: Aynen.
2: Ne yapıyoruz? Spor yapıyoruz, sağlıklı besleniyoruz. Neden?
3: Doğru.
2: Yaşlanmamızı geç hale getirmek Aynen. için. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Erkekler estetik konusunda çok utangaç mı? Ay işte el ne der, benim arkadaşlarım ne der diye düşünüyorlar mı? Estetiği neden daha feminen bir şey gibi görüyorlar? Erkek müşteriler çok var mı gelen?
3: Evet, erkek danışanlarımız çok. Eskiden tabii daha çok tabuydu. Şimdi yavaş yavaş birinin göz altında bir şey yapmışsın, ne yaptın? Onun botoksu çok güzel olmuş, ben de öyle istiyorum. Bir de kimse anlamasın.
2: Değil mi? Kesin. O çok önemseniyor.
3: Yani kimse anlamasın, fark etmesin ama güzel olsun, herkes de var. Ama erkeklerde çok daha fazla. Şimdi erkeklerde böyle fazla olunca sanki daha feminen olacak hissiyatı var.
2: Değil mi?
3: Gerekirse bir daha gelirim ama az olsun. Az olsun, bizim olsun diyorlar. Ve genelde de zaten hani erkeklere yaptığımız dozlarla kadınlar farklı. Zaten amacımız da, bende de var mesela bir uygulama. Hı hı. Sende var mı falan, kimse anlamıyor. Diyorum eşim güzel dokunuşlar yaparak 2-3 noktayla bizi daha canlı hale getirdi. Mümkün.
2: Peki erkeklerin en çok istediği işlem ne oluyor?
3: En çok aslında cilt kalitesini arttırmak, botoks bir kere. Bu işte kaş arasındaki sert görüntüyü azaltmak, daha canlı görünmek. Onun dışında cilt kalitesini gene artıracak işlemler, işte mezoterapiler, vitamin, mineral kokteylleri.
2: İstiyorlar yani,
3: İstiyorlar
2: böyle.
3: İstiyorlar evet, cildim
2: ya,
3: erkekler biraz daha canlı olsun diyorlar.
2: Sabah böyle sanki kalkıyor, yüzüne su çarpıyor, hayatına devam ediyor gibi hissediyorduk. Biz ama bakım yapıyorlarmış
3: yapıyorlar.
2: Demek ki.
3: Yapıyorlar, eskiye göre daha fazla tabii ki. Çünkü insanlar artık görüyor, diyor ki biz şunu anladık. Yıllarca televizyonda gördüğümüz insanların hiçbir şey yaptırmadığını düşünüyorduk. Ama maalesef herkes her şeyi yaptırıyormuş. Ya bu insanlar gerçekten 10 senede sürekli değişmiyorsa bir şey vardır.
2: Tarkan mesela, öyle evet. Mustafa Sandal, yaşlanmamak olur mu öyle?
3: Tabii
2: canım.
3: Yani bir dokunuşlar genetik, var.
2: Genetik bir yere kadar Aynen, bizi
3: öyle,
2: koruyor.
3: Öyle bir genetik yok yani dünyada. Mutlaka ufak bir dokunuşlar var ve bunu anladı gerçekten erkekler.
2: Değil mi? Mesela bir dinleyicimiz hemen yazmış. Bir dinleyicimiz Kartal yazmış. Fotoğrafını göndermiş. Demiş ki Gökhan Bey, hocam diyor, benim göz altındaki torbalara müdahale lazım. Neler yapabiliriz demiş. Sormuş mesela, bak ne kadar kendiyle barışık.
3: Evet.
2: Düzelsin istiyor.
3: Aynen. Gözaltı torbası için çok şey yapılabilir. Orada şişlik var. O şişliğin azaltılabilir. Sebebi öncelikle bulunabilir. Hani alerji olabilir. Toz alerjisi vesaire. Dolayısıyla gerçekten güzel şeyler
2: Ama
3: yapılabilir.
2: Ama detaylı analiz için tabii ki.
3: Tabii ki.
2: Yani böyle, size bir görünmesi gerek.
3: Aynen. Bir fotoğrafla biz hani ne yapılabilir görüyoruz ama tabii ki canlı görmek, dokunmak, dokuya, yüzle konuşmak çok daha farklı.
2: Çok ilginç ya. O kadar tabii işinizi de disiplinle yapıyorsunuz ki yüzeysel olmamaya çalışıyorsunuz.
3: Aynen. Zaten individüel, yani herkese özel. Yani bir işlem tabii. var, herkes aynı işlem olmaz. Tamamen kişiye göre, ihtiyaca göre bakmak gerekiyor.
2: Peki bir doktor olarak estetik bazen böyle görüyoruz, çok yoğun yapılmış. Bu psikolojik bir altyapısı var mı onun, estetiğin? Çok estetiğin ama fazla estetiğin.
3: Yani fazla estetiğin bir dezavantajı ya da psikolojik olarak bir etkisi aslında literatürde yok. Hı hı. Ama güzel yapılmış estetiğin var. Hı. Kendini iyi hissettiğin için. Aslında depresyonda bile mesela botoksla ilgili yapılmış bir sürü araştırma var. Depresyona da iyi geldiği söyleniyor. Çünkü insanlar kendini iyi hissettikçe zaten depresyon da bir nevi azalıyor. Ama çok fazla yapalım, çok kötü gözüktüm deyip morali bozulan da oluyor tabii ki. Yani onu geriye döndürmek ya da zaman alıyor bazı işlemler.
2: Ay bu her şeyde böyle değil mi? Evet. Gidiyorsun saçını kestirmeye kuaföre. Kendini Aynen. bir iyi hissedeyim diye gidiyorsun. Bir bakıyorsun kötü geliyor
3: yani, rengi
2: sana.
3: Rengi değişiyor mesela. İstediğin renk olmuyor. Geliyor. Bu sefer böyle içe kapanan, dışarı çıkamayan insanlar da oluyor. Saç, örnek veriyorum, işte istediğim gibi olmadı. Duyuyoruz hani 6 ay dışarı çıkmadım. 6 ay evde kaldım. Hani insanlar kendini kapatıyorlar tamamen. Hı-hı. Bu da mümkün. Tabii evet. bunun olmaması için güzel dokunuşlar yapmak lazım.
2: İyi analiz, uzman analizi ve dokunuşu gerekli kesinlikle. Aynen. Az önce şunu söylediniz, onu da çok ufak hatırlatalım. Az önce hani estetisyen ve medikal estetik doktorunun farkı ne dedim, onu bir tekrar açıklayalım isterseniz.
3: Evet, ya şimdi Türkiye'de ya da burada da kozmetikçiler var ya da chiropraktikerler var. Estetik işlemlerini yapabiliyorlar ama medikal estetik doktoru aslında tıp okuyan, tıp mezunu doktorların uyguladığı bir işlem. Hı hı. Çünkü kullandığımız botoks gibi ya da diğer ürünler, reçeteli ürünler, işte uyuşturucu madde, lidokain vesaire, bunları sadece reçeteyle alabiliriz. Ama bunu alma yetkisi olmayan, yapan insanlar da var tabii ki. Dolayısıyla onlar doktor olmadığı için, hı hı, daha farklı bir grup. Ama uyguluyorlar, uygulanıyor ve bir sürü de komplikasyon oluyor. Sonuçları da tekrardan doktorun müdahale etmesi gerekiyor.
2: Yani estetisyenim diyen herkes doktor değil. Değil. Onu söyleyeyim. Yani
3: estetik ya da medikal estetik doktoruyum, hı hı, dediğiniz, evet, zaman ya da estetisyenim ya da aslında kozmetikçiyim ya da Türkiye'de estetisyen diye geçiyor daha çok. Hı hı. Burada da işte farklı gruplar var. Aynı şey diye. Yani medikal doktor olmak ya da bu işlemi yapmak daha aslında sağlıklısı ya da doğrusu diyebilirim.
2: Peki insanlar estetik yaptırmadan önce neyi düşünmeli?
3: İnsanlar estetik yaptırmadan önce doktorunu iyi bulmalı. Hı hı. Güvenmeli. Şunu bir inanmalı. Benim doktorum bunu olmaz diyorsa olmaz.
2: Hı, şimdi
3: hastalar, hastalarım bana soruyor, bunu bana daha önce niye yapmadın? Çünkü diyorum ki bunu daha önce yapsaydım bir sonraki yapacağım işlem bu işlemin etkisini azaltacaktı. Hı. Aslında düşünerek yapmak. Hı hı. Sadece hani para odaklı değil. Hı hı. Hemen gelmişken yapayım, göndereyim diye. Çünkü bu bir yavaş yavaş bir proses.
2: Tabii memnuniyet de gerekli.
3: Memnuniyet tabii, memnun olması çok önemli. Onun dışında bir de bir şey iyileştirmeden önce tıpta şu vardır her zaman, kötüleştirmemek.
2: Evet.
3: Aynen. Yani faydası olmayabilir. Tabii ki her işlem herkese faydalı ama daha kötü olmamasını sağlamak.
2: Mesela diyelim ki bir dudak dolgusu var. Kendi, evet, başına aslında o dudak çok güzel dolgu yapılmış. Evet, ama o dudak dolgusu o yüze uygun mu mesela?
3: Evet. O da çok mümkün. Lazım. Yani geliyorlar diyorlar ki ben dudağıma bunu istiyorum. İşte 0.5 olsun. Hmm. 0.8 olsun. Ben diyorum ki ben dolgu yaparken bakmıyorum. Hmm. Ben dudağına bakıyorum.
2: Aa, çok
3: dudağın
2: güzel.
3: Dudağın diyorsa bana dur. Yerim yok. O zaman o koyacağım 0.1, 0.2'nin, evet, bir kazancı yok.
2: Çok
3: çünkü
2: güzel,
3: yerinde durmayacak. Hı hı. Onun için hani dudakta 0.5 olsun ya, bir otomatizasyon yok. 1 mililitre hepsini yap. Çok dudakta güzel yer yoksa nereye gidecek?
2: Evet, çok güzel anlattın. O kadar güzel özetledin ki her şeyi ve çok açık bir dille anlattın. Şimdi yaptığınız işlemler, çok önemli işlemler var kendi kliniğinizde. Gençlik estetik kliniği diyebiliriz.
3: Evet.
2: Bu klinikte... Ki işlemleri takip etmek için tekrar internet adresimizi verelim istersen.
3: Tabii www.cenklik.com.com.
2: Evet, o zaman
3: oradan görebilirsiniz.
2: Değerli dinleyicilerimiz, sizler de işlemlere bakmak için ziyaret edebilirsiniz. Hatta sosyal medyadan da Doktor Gökhan Barış yazdınız ya da Gençlik Klinik, Gençlik Estetik Klinik yazdığınızda, hı, çıkıyor karşınıza. Ya burada olduğun için teşekkür ederiz. Bu çok tabu bir konu, estetik.
3: Evet, evet.
2: Bu konuda aydınlattığın için teşekkür ediyoruz sana.
3: Çok sağ ol, ben teşekkür ediyorum burada olduğum için.
2: Son olarak bir şey söylemek ister misin peki?
3: Son olarak işlem yaptırmak

0: planı ve özel fon oluşturulmasını istedi. Berlin Teknik Üniversitesi'nin ana binası yapısal sorunlar nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor. Yetkililer binanın yaz dönemi bitmeden yeniden açılmasını hedefliyor. Berlin'de Funktum çevresindeki çalışmalar sebebiyle S-Bahn hatlarında yeni kısıtlamalar sürüyor. S3, 7 ve 9 hatlarında bazı bölümlerde seferler durdurulmuş durumda. Yolcular için ek otobüslerle ulaşım sağlanıyor. Diğer yandan Nollendorf Platz U-Bahn istasyonunda süren yenileme çalışmaları sonrası dünden itibaren BVG'nin U1, U3 ve U4 hatları tekrar normal seferlere döndü. Berlin'de siber güvenlik konusunda önemli bir seminer düzenleniyor. Avrupa Türk İşletmeler Ağı NETU'nun organize ettiği etkinlik bugün saat 18'de NETU Ansbachstraße 5 adresinde yapılıyor. Ne kadar güvendesiniz başlığıyla yapılacak seminerde hacker saldırıları, dijital ayak izi ve kişisel veri güvenliği ele alınacak.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
0: Almanya'da çevre dostu uçak yakıtı üretimi için büyük bir proje başlatıldı. Brandenburg'da kurulacak tesis rüzgar enerjisiyle sentetik kerozin üretecek fakat fabrikanın ancak 2030'da faaliyete geçmesi bekleniyor. Uzmanlara göre İran krizi sebebiyle yükselen kerozin fiyatları kısa vadede uçak biletlerini daha pahalı hale getirecek. Almanya'da enflasyon son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre Nisan ayında fiyatlar geçen yıla göre %2.9 arttı. En büyük artış enerji fiyatlarında görüldü. Akaryakıt ve enerji maliyetleri %10'dan fazla yükseldi. Uzmanlar önümüzdeki dönemde çok sayıda alanda yeni zamların gelebileceğini belirtiyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, planlanan vergi reformunda yüksek gelir grubunun daha fazla vergi ödemesi gerektiğini söyledi. SPD'li bakan, özellikle orta gelirli çalışanların rahatlatılmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda özgürlük projesini yeniden başlatmayı değerlendirdiklerini vurguladı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerini kabul etmeyeceklerini duyurdu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Brockt. Bundesarbeitsministerin Baas hat beim Deutschen Gewerkschaftsbund um Mitwirkung bei Reformen geworben und ihren persönlichen Einsatz gegen Sozialabbau versprochen. Die Unterschiede zwischen Union und uns waren selten so deutlich spürbar wie heute, sagte die SPD-Chefin beim DGB-Bundeskongress in Berlin. Während Kanzler Merz zuvor von den Delegierten für die Ankündigung geplanter Reformen ausgebuht worden war, erhielt Baas immer wieder Beifall. Am Abend berät der Koalitionsausschuss im Kanzleramt über den weiteren Kurs von Schwarz-Rot. Immer höhere Beiträge bei sinkenden Leistungen. Die Zufriedenheit mit dem deutschen Gesundheitssystem bröckelt. 62% sind mit der Gesundheitsversorgung zufrieden. Das zeigt eine Allensbach-Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK Gesundheit. Vor rund 10 Jahren waren es noch mehr als 80%.
3: Mehr als jeder Dritte hat in den vergangenen 2-3 Jahren eher schlechtere Erfahrungen mit der ärztlichen Versorgung gemacht. Erlebnisse, die sich natürlich in der aktuellen Umfrage niederschlagen. Bis 2022 lag die Zufriedenheit rund 10 Jahre lang stabil bei über 80%. Dann ging's bergab. Und knapp 60% erwarten, dass die Gesundheitsversorgung in den kommenden 10 Jahren noch schlechter wird. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
2: Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall ist in die Produktion von Kamikaze-Drohnen eingestiegen. Firmenchef Pappberger kündigte in der Online-Hauptversammlung an, dass am Standort Neuss die Serienproduktion startet.
4: Kamikaze-Drohnen haben eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Sie können bis zu 70 Minuten am Himmel kreisen, ein Ziel anvisieren, auf welches sie dann stürzen und explodieren. Ohne Sprengkopf werden sie auch zur Aufklärung eingesetzt. Rheinmetall baut diese Drohnen bereits in Braunschweig. Jetzt wird die Produktion auf den Standort Neuss bei Düsseldorf anvisieren, auf welches sie dann stürzen und explodieren. Ohne Sprengkopf werden sie auch zur Aufklärung eingesetzt. Rheinmetall baut diese Drohnen bereits in Braunschweig. Jetzt wird die Produktion auf den Standort Neuss Neues bei Düsseldorf ausgeweitet. Früher wurden in dem Werk Autoteile gefertigt. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.

0: Der Iran-Krieg hat das Leben in Deutschland im April sprunghaft verteuert. Stark gestiegene Energiepreise trieben die Inflationsrate mit 2,9% auf den höchsten Stand seit Januar 2024, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Schon im März hatte der Nahostkrieg die Inflationsrate kräftig auf 2,7% steigen lassen, nach 1,9% im Februar.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böceğin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede dikkat çeken iddialar yer aldı. Böcek, yerel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin maddi destek talepleri olduğunu öne sürdü. Oğlu Gökhan Böcek ise Özgür Özel'in talebiyle Veli Ağbaba aracılığıyla 1 milyon euro istendiğini iddia etti. Cumhuriyet Halk Partili Veli Ağbaba ise suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. AK Parti'ye katılması kesinleşen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'da AK Parti Genel Merkez binasına giriş yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi sonrası partiden istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katılacağını duyurmuştu. Köksal'ın bugün rozet takarak AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve kampanya direktörü Necati Özkan'ın siyasal casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın Silivri Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülüyor. İddianamede 3 kişi için hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi temasları kapsamında Katar'ı ziyaret etti. Doğadaki görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik işbirliği, Körfez güvenliği ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ele alındı. Görüşmelerde ayrıca Gazze, Lübnan ve bölgesel güvenlik konuları da gündeme geldi. Türkiye ile Katar'ın ortak diplomatik çabalarının süreceği belirtildi. Değerli dinleyenler, İstanbul merkezi 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar şebekelerine yönelik yapay zeka destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 108 şüpheli gözaltına alınırken yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 5151 internet sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada dijital suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibariyle gram altın yaklaşık 128 euro 50 sent. Çeyrek altınsa 224 euro 87 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 25 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Maydoz Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Knyphausenweg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste House, Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Knyphausenweg 2, Erste House, Berlin Bukov.
3: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzlei Scheira.de.

0: Memleket gözlüm.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuğ.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin. Sen

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de Yeşiller ve Sol Parti üniversitelerdeki bakım sorunları sebebiyle Senato'ya çağrı yaptı. Partiler üniversiteler için acil kriz planı ve özel fon oluşturulmasını istedi. Berlin Teknik Üniversitesi'nin ana binası yapısal sorunlar nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor. Yetkililer binanın yaz dönemi bitmeden yeniden açılmasını hedefliyor. Berlin'de Funktum çevresindeki çalışmalar sebebiyle S-Bahn hatlarında yeni kısıtlamalar sürüyor. S3, 7 ve 9 hatlarında bazı bölümlerde seferler durdurulmuş durumda. Yolcular için ek otobüslerle ulaşım sağlanıyor. Diğer yandan Nollendorfplatz U-Bahn istasyonunda süren yenileme çalışmaları sonrası dünden itibaren BVG'nin U1, U3 ve U4 hatları tekrar normal seferlere döndü. Berlin'de siber güvenlik konusunda önemli bir seminer düzenleniyor. Avrupa Türk İşletmeler Ağı NETU'nun organize ettiği etkinlik bugün saat 18'de NETU Ansbacher Straße 5 adresinde yapılıyor. Ne kadar güvendesiniz başlığıyla yapılacak seminerde hacker saldırıları, dijital ayak izi ve kişisel veri güvenliği ele alınacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da çevre dostu uçak yakıtı üretimi için büyük bir proje başlatıldı. Brandenburg'da kurulacak tesis rüzgar enerjisiyle sentetik kerozin üretecek. Fakat fabrikanın ancak 2030'da faaliyete geçmesi bekleniyor. Uzmanlara göre İran krizi sebebiyle yükselen kerozin fiyatları kısa vadede uçak biletlerini daha pahalı hale getirecek. Almanya'da enflasyon son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre Nisan ayında fiyatlar geçen yıla göre %2.9 arttı. En büyük artış enerji fiyatlarında görüldü. Akaryakıt ve enerji maliyetleri %10'dan fazla yükseldi. Uzmanlar önümüzdeki dönemde çok sayıda alanda yeni zamların gelebileceğini belirtiyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, planlanan vergi reformunda yüksek gelir grubunun daha fazla vergi ödemesi gerektiğini söyledi. SPD'li bakan, özellikle orta gelirli çalışanların rahatlatılmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda özgürlük projesini yeniden başlatmayı değerlendirdiklerini vurguladı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerini kabul etmeyeceklerini duyurdu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Türkiye'nin o genç gruplarından bir kolpa, yani yalan anlamına geliyor. Bu grubun Gurur Benim Neyime şarkısı şimdi sizlerle.

0: FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

0: güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Hanımlar beyler, merhaba. Ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Bahar geldi, hatta yaz gelmek üzere. Bize biliyorsunuz bahar ve yaz biraz geç geliyor bu coğrafyalarda ama yine de buna da şükür diyoruz. Şimdi gelelim bahar alerjisine. Bahar kendini o kadar göstermiyor ki bazen alerjimiz bile geç gelebiliyor. Ama sürekli hapşırıyorsanız, bunu bahar yorgunluğu sanıyorsanız yanılabilirsiniz demiş araştırmalar. Sabah uyanır uyanmaz mesela, yaşıyor musunuz bunu? Peş peşe hapşırmak. Kimisi sabah uyanır uyanmaz başlıyor. Burun akıntısı ve göz kaşınması alerjisi olan kişilerin yaşadığı şey aslında tam olarak bu. Özellikle bu aydan itibaren havaya ağaç, işte çimen ve otların polenleri yayılıyor ya. İşte alerjisi olan kişilerin bağışıklık sistemi de bu polenleri virüs sanıyor arkadaşlar. Ve hop ne oluyor? Alarma geçiyor hemen. Virüs var, savaşmam lazım diye. Sonra bu alerjik semptomların, bu açığa çıkan alerjik semptomların temel kaynağı oluyor bunlar. Benim hep başıma gelen bir şey var. Burun içi damarların kanaması. Bu böyle olunca ne oluyor? Mukus salgısı artıyor ve doku şişkinliği oluşuyor. Ve burnum şiş geziyorum ortalıkta. Yaşayanlar bilirler valla. Çoğu zaman da grip sanılıyor. Onu da söyleyelim. Alerji varsa belki doktorunuzun önerdiği bir alerji hapını alıp rahatlayabilirsiniz. Bir de şöyle bir bilgi öğrendim, şok oldum. Hani biz böyle bütün gün geziyoruz ormanlarda falan, alerjimiz tutuyor ya. Hemen eve gidip baştan aşağı bir duşa girmek istiyoruz ya. İşte orada şöyle bir hata varmış. Saçlarımıza yapışıyor ya polenler. Biz duşa girdiğimizde bütün vücudumuza o polenler yapışıyormuş. Saçımızdaki polenleri bütün vücudumuza yaymış oluyormuşuz. O yüzden diyorlar ki en azından saçınızı ayrı, vücudunuzu ayrı yıkayın böyle dönemlerde dediler. O gün bugündür daha rahatım arkadaşlar, tavsiye ederim.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoy'a indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Bir zamanlar YouTube'a şarkı yükleyerek ününe kavuşan bir sanatçımız Zeynep Bastık. Zeynep Bastık şimdi çok taze nişanlandığını açıkladı. Biliyorsunuz bir evlilik geçirmişti. Şimdi ikinci evlilik yolunda yeni nişanlısıyla bir paylaşımda bulundu. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Şimdi Zeynep Bastık'tan Lan şarkısını dinliyoruz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var. Nasıl uyuyorsun geceleri?
3: Bir dinleyicimiz demiş ki alerji hapı kullanıyorum ama alerji hapı da bu çok uykumu getiriyor Esra demiş. Siz alerji hapınızı için hiç merak etmeyin. Ben sizin uykunuzu açarım. Hiç sorun yok. Ebru Yaşar nasıl uyuyorsun diyor. Size soruyorum. Uyku, uykum yok. Uyumak yok.

Paydos keyfimiz devam ediyor. Ben Esra. Elektrikli araba almayı hiç düşündünüz mü? Ya da kullandığınız araba elektrikli mi? Hep böyle bir kafamız, aklımız kalıyor yani orada. Elektrikli araba mantıklı mı değil mi diye. Şimdi devlet sonunda demiş ki, ya biraz da ben yardımcı olayım demiş elektrikli araçlar için. Hep teşvik, hep teşvik. Almanya'da yeni teşvik paketi çıktı. Bu yıldan itibaren elektrikli araç alanlara 6000 euroya kadar destek verilecek arkadaşlar. Ama tabii herkese değil. Gelir sınırı varmış, zenginlere yok. Şimdi aile oturmuş hesap yapıyor diyelim. Elektrikli araba mı alsak diye düşünüyor. Devlet de diyor ki çocuk varsa biraz daha destek. Gelir düşükse biraz daha destek. Ya en yüksek destek tam elektrikli araçlarda. Plug-in hibritlerde rakam biraz düşükmüş hibrit araçlarda. Bir de güzel bir detay daha var. Leasing yapanlar da yararlanabiliyormuş arkadaşlar. Müjdeyi verelim. Ama işin kritik kısmı şu. Devlet resmen şunu söylüyor. Diyor ki artık benzinli araç devri yavaş yavaş kapanıyor. Biz artık herkes elektrikli kullansın istiyoruz. Çünkü sadece destek değil, vergi avantajı da uzatıldı. 2035'e kadar. 2035'e kadar uzatılmış bu destek. Yani Almanya'da o yüzden elektrikli araç almak bu destekler, teşvikler oldukça mantıklı gibi görünüyor. 6000 euro destek, mis gibi. Sen al al, ben destek veririm sana diyor devlet. Helali hoş olsun. Bir de bir teşvik daha var. Birazdan ondan bahsedeceğim arkadaşlar. 30.000 euroluk konut teşviki. Woohoo! Ay ne güzel üst üste geldi bu teşvikler. Hem evimiz hem arabamız oluyor maşallah.

0: Değerli dinleyicilerimiz, teşviklerden bahsediyoruz. Devletimiz bizi o kadar düşünüyor ki teşvik ediyor. Ne için? Aman evimiz arabamız olsun diye. Şimdi öncelikle bir elektrikli araç, elektrikli araba almak isteyenlere 6000 euroya kadar destek verilecek dediler. Ve bir sonraki teşvik konumuz da konutlar. Almanya'da 30.000 euroluk yeni konut teşviki konuşuluyor. Yani yıllardır boş duran bir ofis. Perdeler kapalı, ışık yok, hayat yok. Şimdi devlet diyor ki tamam, orayı şimdi eve çevir, ben sana parasını vereceğim diyor. Basit bir dille bu şekilde aslında. Bu destek programı boş ofisleri, eski dükkanları ya da kullanılmayan iş yerlerini daireye çevirenlere 30.000 euroya kadar hibe verecekmiş. Hem de geri ödemesiz. Çünkü ülkede konut krizi büyüyor arkadaşlar, biliyorsunuz ev bulmak o kadar zor ki, kiralar zaten ayrı bir dert. Ama tabii bazı şartlar var bu teşvik için. Binayı sadece bölüp oda yapmak yetmiyor. Tabii bunun altyapısı var, enerji sistemi yenilenecek, yalıtımlar yapılacak. Yani bayağı bir modern hale gelmesi gerekiyor, anca öyle veriyorlar bu parayı. Yani sen diyor bir 100 bin harca, ben sana 30 binini veririm diyor. İşin güzel tarafı şu, sessiz kalan sokaklar yeniden canlanabilir. Eski ofisler, böyle bazen geziyoruz, sokak sokak geziyoruz, böyle korku filmleri gibi bazı sokaklar. Binalar var ama yaşam yok resmen. O yüzden o anlamda güzel olabilecek yani. Beton yine aynı beton ama amaç değişecek. Bir dinleyicimiz diyor ki aman istedikleri kadar teşvik versinler. Sanki kenarda para bıraktırıyorlar. Teşvik verirler, yıl sonu geri isterler demiş. Ha işte onlar da diyor ki söz diyor, istemeyeceğiz demişler. Bir de bir dinleyicimiz diyor ki tamam, devlet çok güzel teşvik ediyor sağ olsun ama maddi durumumun da beni teşvik etmesi gerekiyor diyor.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Brockt. Cyberangriffe werden in Deutschland immer mehr zum Problem. Laut einem neuen Bundeslagebild nehmen vor allem Erpressungsangriffe auf Unternehmen und Behörden weiter zu. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit mehr als 1000 Fälle angezeigt. Innenminister Dobrindt fordert deshalb mehr Möglichkeiten für Behörden, um gegen Cyberkriminelle vorzugehen.
3: Besonders häufig geht es um sogenannte Ransomware-Angriffe. Dabei verschlüsseln Kriminelle Daten und verlangen Geld für die Freigabe. Betroffen sind vor allem kleinere und mittlere Unternehmen. Innenminister Dobrindt

0: Bundesarbeitsministerin Baas hat beim Deutschen Gewerkschaftsbund um Mitwirkung bei Reformen geworben und ihren persönlichen Einsatz gegen Sozialabbau versprochen. Die Unterschiede zwischen Union und uns waren selten so deutlich spürbar wie heute, sagte Baas beim DGB-Bundeskongress in Berlin. Während Kanzler Merz zuvor von den Delegierten für die Ankündigung geplanter Reformen ausgebuht worden war, erhielt Baas immer wieder Beifall. Immer höhere Beiträge bei sinkenden Leistungen. Die Zufriedenheit mit dem deutschen Gesundheitssystem bröckelt. 62% sind mit der Gesundheitsversorgung aktuell zufrieden. Das zeigt eine Allensbach-Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK Gesundheit. Vor rund 10 Jahren waren es noch mehr als 80%.
1: Mehr als jeder Dritte hat in den vergangenen 2-3 Jahren eher schlechtere Erfahrungen mit der ärztlichen Versorgung gemacht. Erlebnisse, die sich natürlich in der aktuellen Umfrage niederschlagen. Bis 2022 lag die Zufriedenheit rund 10 Jahre lang stabil bei über 80%, dann ging's bergab. Und knapp 60% erwarten, dass die Gesundheitsversorgung in den kommenden 10 Jahren noch schlechter wird. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
0: Der Fahrraddiebstahl in Deutschland geht weiter zurück, aber der einzelne Diebstahl wird immer teurer. Im vergangenen Jahr überwiesen die Versicherungen pro Diebstahl im Durchschnitt 1.270 Euro. Das waren 80 Euro mehr als im Vorjahr, wie der Branchenverband GdV mitteilte. Vor allem hochwertige Fahrräder und E-Bikes würden die Kosten nach oben treiben.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böceğin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede dikkat çeken iddialar yer aldı. Böcek, yerel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin maddi destek talepleri olduğunu öne sürdü. Oğlu Gökhan Böcek ise Özgür Özel'in talebiyle Veli Ağbaba aracılığıyla 1 milyon euro istendiğini iddia etti. Cumhuriyet Halk Partili Veli Ağbaba ise suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. AK Parti'ye katılması kesinleşen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'da AK Parti Genel Merkez binasına giriş yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi sonrası partiden istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katılacağını duyurmuştu. Köksal'ın bugün rozet takarak AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve kampanya direktörü Necati Özkan'ın siyasal casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın Silivri Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülüyor. İddianamede 3 kişi için hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi temasları kapsamında Katar'ı ziyaret etti. Doğadaki görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik işbirliği, Körfez güvenliği ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ele alındı. Görüşmelerde ayrıca Gazze, Lübnan ve bölgesel güvenlik konuları da gündeme geldi. Türkiye ile Katar'ın ortak diplomatik çabalarının süreceği belirtildi. Değerli dinleyenler, İstanbul merkezi 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar şebekelerine yönelik yapay zeka destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 108 şüpheli gözaltına alınırken yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 5151 internet sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada dijital suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.
2: Metropol FM Hava Durumu.
4: Berlin'de, başkentte bugün hava 10 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 10 derece arasında seyredecek. Serin ve yağmurlu bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir, yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava Durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Gutachter Tuncay, Greiner Straße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Derya Ulu ile devam ediyoruz. Hani diyor. Hani öyleydi, böyleydi, nasıl kandırdın diyor. Unutma diyor.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de Yeşiller ve Sol Parti üniversitelerdeki bakım sorunları sebebiyle Senato'ya çağrı yaptı. Partiler üniversiteler için acil kriz planı ve özel fon oluşturulmasını istedi. Berlin Teknik Üniversitesi'nin ana binası yapısal sorunlar nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor. Yetkililer binanın yaz dönemi bitmeden yeniden açılmasını hedefliyor. Berlin'de Funktum çevresindeki çalışmalar sebebiyle S-Bahn hatlarında yeni kısıtlamalar sürüyor. S3, 7 ve 9 hatlarında bazı bölümlerde seferler durdurulmuş durumda. Yolcular için ek otobüslerle ulaşım sağlanıyor. Diğer yandan Nollendorfplatz U-Bahn istasyonunda süren yenileme çalışmaları sonrası dünden itibaren BVG'nin U1, U3 ve U4 hatları tekrar normal seferlere döndü. Berlin'de siber güvenlik konusunda önemli bir seminer düzenleniyor. Avrupa Türk İşletmeler Ağı NETU'nun organize ettiği etkinlik bugün saat 18'de NETU Ansbacher Straße 5 adresinde yapılıyor. Ne kadar güvendesiniz başlığıyla yapılacak seminerde hacker saldırıları, dijital ayak izi ve kişisel veri güvenliği ele alınacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da çevre dostu uçak yakıtı üretimi için büyük bir proje başlatıldı. Brandenburg'da kurulacak tesis rüzgar enerjisiyle sentetik kerozin üretecek. Fakat fabrikanın ancak 2030'da faaliyete geçmesi bekleniyor. Uzmanlara göre İran krizi sebebiyle yükselen kerozin fiyatları kısa vadede uçak biletlerini daha pahalı hale getirecek. Almanya'da enflasyon son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre Nisan ayında fiyatlar geçen yıla göre %2.9 arttı. En büyük artış enerji fiyatlarında görüldü. Akaryakıt ve enerji maliyetleri %10'dan fazla yükseldi. Uzmanlar önümüzdeki dönemde çok sayıda alanda yeni zamların gelebileceğini belirtiyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, planlanan vergi reformunda yüksek gelir grubunun daha fazla vergi ödemesi gerektiğini söyledi. SPD'li bakan, özellikle orta gelirli çalışanların rahatlatılmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda özgürlük projesini yeniden başlatmayı değerlendirdiklerini vurguladı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerini kabul etmeyeceklerini duyurdu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Takiler, şeytan tüyü. Semicenk ve Büken, Vur Beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Ay biz işe diye gidiyoruz, evlenip geri dönüyoruz ya. Böyleymiş arkadaşlar, bir araştırma yapmışlar. Ve bunu tespit etmişler. Mesela çevrenizdeki, şöyle bir bakın, çevrenizdeki doktorlar ya da hemşirelere bir bakın. Genelde hep kendileri gibi böyle sağlık çalışanlarıyla evleniyorlar. Hiç dikkat ettiniz mi buna? Bu durum neden biliyor musun? Sadece aynı ortamda bulunmalarının getirdiği bir tesadüf değilmiş bu aslında. Sosyolojide buna bir şey deniyormuş. Şimdi ismini telaffuz edemeyeceğim, çok zormuş. Ya bizler genelde yaşam tarzı, İşte efendim eğitimi ya da hayat ritmi bize benzeyen insanlara çekiliyormuşuz. Hani aynı şeylerden hoşlanıyoruz ya da sürekli aynı çatı altında çalışıyoruz. Şimdi bir araştırma da bunu tam olarak göstermiş. Hekimlerin çoğu sağlık camiasından seçiyormuş eşlerini. Çünkü mesela düşünseniz onların işi daha zor. 36 saati bulan nöbetleri oluyor bazen. Uykusuz geceler. Eve gitmiyorlar, ne yapıyorlar? Sürekli o stresli kriz anlarını... hani o anı yaşamayan birini anlatmak gerçekten çok zor. Kim şimdi o stresini anlatacak yabancı birine? Mesela diyelim ki sporcu bir eşi var. Sporcu bir eşine bir doktor nöbetini nasıl anlatabilir? O yüzden ne yapıyor? Kendine uygun bir eş seçiyor. Benim isyanımdan anlayan biri olsun diyor. Dışarıdan birini anlatmaya üşeniyor diyebiliriz yani. Sırf tembellikten var ya, yapmadığımız şey kalmamış. Eşimize bile tembellikten seçiyoruz yani. Ama şimdi ne anlatacağım bunu anlamayan birine deyip. Bakın hep mühendisler mühendislerle evlenir. Öğretmenler öğretmenlerle evlenir hep. Yazılımcılara bakın, IT'cilere hep IT'ci doldur etrafları. Peki sizce böyle mi? Sizin eşiniz sizinle aynı mesleği mi yapıyor? Acaba bu böyle mi gerçekten? Bunu hadi gelin biz de bir araştırma yapalım sizinle.

0: Maydoz Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4 yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Muhabit'te.
2: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Arabanızı hemen kullanmak istiyorsanız online sulasın tam size göre. Belgelerle uğraşmadan, beklemeden tüm başvuruyu online olarak sizin için hallediyoruz. Hızlı, kolay, stressiz.
3: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
2: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Paydos Keyfimiz devam ediyor. Bir araştırma yapmışlar. Hep insanlar ideal eşini kendi mesleğinden seçiyormuş. Sırf bu da tembellikten var ya. Neden biliyor musunuz? Çünkü şuna üşeniyormuş insanlar. Ya bu benim yorumum tabii. Ama derdini mesela işte bir sıkıntılı bir süreç yaşadı. Bir stresi var. Onu o derdini bu işten anlamayan birine anlatmaya üşeniyorlarmış. Bu yüzden de hep araştırmalar onu gösteriyor ki aynı meslekten olan insanlar evleniyormuş hep. İş yerinden eş seçmek gibi düşünmeyin de tabii bunu. En azından meslekler aynı olsun diye düşünüyorlar. Hep bakın nasıl doktorlar birbirleriyle evleniyor, işte hemşirelerle ya da avukatlar, hakimler, savcılar hep aynı sektörde olan insanları görürsünüz. Ya da yazılımcılar, IT'ciler hep birliktelerdir. Sizin evde işler nasıl diye sormuştum. Bir dinleyicimiz diyor ki Mehmet abim yazmış. Kaptan Mehmet abi diyor ki Esra senin de acil radyocu bulman lazım. Tanıdığım bütün radyocular kapılmış valla. Ya bu mesela psikologları düşünsenize ne kadar zor olur. İkisi de psikolog, psikolojiden anlıyor. Ya çok huzurlu bir hayatları olur. Ya dert yok, tasa yok. Ne konuşacaksın ki? İkisi de birbirini terapiye sokuyor. Çok fazla huzurlu. Biraz kaos olmalı yani değil mi? Şöyle dedin de niye böyle yaptın? Biraz trip falan atılmalı yani. Düşün o kadar bir şey kızmışsın, sinirlenmişsin. Kendi kendine diyorsun ki o da bilir. O da istemeden bir hata yapmış olabilir. Bu yüzden sabırla davranıyorum ve onu affediyorum diye. Böyle ilişki böyle kavga edeceksin, gerekirse gürültülü anlamayacaksın. Anlasan da onu anlamıyormuş gibi yapacaksın. Bu asla bir yatırım tavsiyesi değildir.

Bir dinleyicimiz yazmış. Sanat Ali Haydar Güler aus Ludwigshafen. Diyor ki Esra diyor valla benim eşim de benim gibi diş hekimi. Ama yaklaşık 13 yıldır onun da dolgusu var benim de. Ama ne o benimkini yaptı ne de ben onunkini. Değil mi? Evlenince de aynı meslekten evlenince böyle sorunlar oluyor. Erteliyorsunuz. Terzi kendi söküğünü ve dolgusunu dikemiyor. Bir dinleyicimiz diyor ki ikisi de psikolog olan bir çift o diyorum. İkisi de hiçbir şey takmıyor kafaya valla. Ev temizliği falan dert yok tası yok demiş. Hah bundan bahsediyorum.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın İlhami Peker, İngilizce ve Almanca öğretmeni. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Evet, 1975 Kayseri Develi doğumlusunuz ve ilk olarak babanız işçi olarak Almanya'ya gelmiş. Siz 3 yaşındayken Almanya'ya ailece taşınıyorsunuz. 4 erkek kardeşiniz var. Çok erken yaşta 3 yaşında okumayı öğrenmişsiniz ve çok küçük yaştan itibaren kitaplara karşı bir tutku beslemişsiniz. Kütüphanelerde vakit geçirmişsiniz. Evde nedense kitap okumanıza pek izin verilmemiş. Dolayısıyla kitapları kardeşlerinizle beraber gizlice okuyormuşsunuz odanızda. Sonradan konservatuvara girmek isteğiniz babanız tarafından engellenmiş. Gazetecilikleri kardeşlerinizle beraber gizlice okuyormuşsunuz odanızda. Gazetecilik okumak istemişsiniz ama babanız onu da istememiş ve kitapları ve edebiyatı çok sevdiğiniz için, doğru mu telaffuz ediyorum, Freiburg Üniversitesi'nde Germanistik literatür ve İngilizce bölümlerinde okumuşsunuz ve sonradan da öğretmenlik mi başlıyor bunun ardından da?
2: Evet, aslında evet. Öyle.
1: Evet. Yani. Peki, şimdi bu da zor bir şey değil mi, bir insanın, hele hele bir Türk'ün, hem İngilizce hem Almanca öğretmeni olması?
2: Birazcık zor ama demek ki bir yakınlık varmış Okan Bey. Ben aslında zorlanmadım İngilizce öğrenirken, neden bilmiyorum. Öyle
1: peki,
2: bir durum var.
1: Nerede derse giriyorsunuz? Hangi öğrencilere, kimlere ders veriyorsunuz?
2: Bunlar meslek lisesi. Berufsschule dedikleri şey burada. Bauteknik, yani inşaat meslekleri üzerine. Marangozlar var. Fayansçılar var, elektrikçiler var.
1: Yani güzel, en gereken adamlar.
2: En gereken adamlar.
1: Evet,
2: zaten
1: kesinlikle.
2: Biz de öyle söylüyoruz. En gereken adamlar. Bunlar çalışması gerekiyor. Biz bunları şey yapıyoruz biraz. Fazla zorlamıyoruz, gelsinler, iyi gedekliler ya. Kapılar hep açık. Gelin. Çünkü Almanya'nın buna ihtiyacı var, öyle diyorlar maalesef.
1: Peki onlara Almanca öğretmek gerekiyor aslında. İngilizce de mi öğrenmeleri gerekiyor?
2: Onlar zaten Almancayı biliyorlar hepsi. İngilizceye de girmeleri gerekiyor. Yani aslında ben açık konuşacağım, ikisine de gerek yok. Çünkü adam mesela marangoz olacak. Almancayı çok iyi konuşuyor. Berlin doğumlu zaten.
1: Ha, öyle. Yani dışarıdan gelen bir
2: dışarıdan
1: adam değil. Ben başta
2: bunlar.
1: Öyle sandım. Evet. Ya,
2: dışarıdan gelmiyorlar. Haftada bir saat Almanca dersi. Herkesin genel tutumu şu. Biz Almancayı biliyoruz. Bu meslek lisesi okumayacağız. Üniversiteye gitmeyeceğiz. O yüzden biraz şeye giriyor bizim iş. Social work.
1: Gibi. Peki. Bir proje için 6 ay Brezilya'da yaşamışsınız. Ve orada Brezilya'ya gitmiş olan Almanlarla röportaj yapıyorsunuz. Bir kitap yazıyorsunuz. Kitap olarak yayınlanmıyor fakat sonra tiyatro oyunu mu oluyor?
2: Sonra tiyatro oyunu oluyor, evet. Ve ayrıca bir belgeseli de var onun. 30 dakikalık bir belgesel de yapıldı.
1: Ne konuda bu?
2: Konu şu... 1820-1850'lerde Almanya'da acayip kıtlık varmış. İnsanlar böyle ölüyorlarmış açlıktan. Çocuklar sürekli ölüyorlarmış. Yani yeni doğan çocuklar. Hiç bir şey yokmuş burada yani. Bu Gastarbeiter durumunun daha önce bir versiyonu. Ve Almanlar Brezilya'ya göç etmeye başlamışlar.
1: Çok ilginç bir konu. Hemen dinleyeceğim bir sonraki bölümde.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Kaftet Prüfsteli Karakaya 5. TÜF istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜF'ünüzü alın. GTÜ Prüfsteli Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfsteli Karakaya.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Kottbus Adam 32.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın İlhami Peker. Peki, devam edelim. Şimdi bu kitap bir oyun oldu. Değil mi?
2: Evet.
1: Evet, şimdi şeyden bahsediyorduk. Brezilya'da ve Almanlar ne yapıyorlar? Kıtlık çekiyorlar. 1800'lerin ne zaman başı?
2: 1820, 30, 50. O dönemlerde aynı aslında, yani olay oradan ilgimi çekti. Almanya'dan Türkiye'ye, İstanbul'a gelip hani adamları çağırmışlar ya bu taraflara. Evet. Doktor göndermişler, bir ilan yapmışlar. Evet. Ona benzer bir ilan çıkıyor.
1: Evet.
2: Brezilya'ya gelip yaşamak isteyen işçi arıyoruz diye. Bütün Almanya'da bu yazı yayınlanıyor böyle.
1: Ya Almanlar işçi olarak Brezilya'ya mı gidiyorlar?
2: Evet, gidiyorlar.
1: Vay be.
2: Oradaki işçilik de farmer. Farmer oluyorlar
1: çiftlikte
2: yani.
1: Çiftlikte.
2: Evet, çiftlik. Olay bu. Yani çiftlikçi aranılıyor. Buradaki insanlar da gidiyorlar oraya. Mesela bunlara deniliyor ki size istediğiniz yerde çiftlik vereceğiz. İstediğiniz kadar. Senede iki defa ürün yapabileceksiniz vesaire. Yani herkes gitmeye başlıyor.
1: Bu sonra yazdığınız bir kitap yazdınız. Fakat sonra bu bir tiyatro oyununa dönüştü.
2: Hem tiyatro oyununa dönüştü. Hem belgeseli var bir de ufak, yani bir belgesel de çıktı.
1: Çok merak
2: gönderildi
1: ettim.
2: Çok hatta merak. Şeylere, festivallere. Tam bir şeyler oluyordu. Covid yakaladı orada bizi.
1: Tabii. Hepimizin hayatında öyle bir dönem.
2: Bir defa bir şey yaptık, yakalandık.
1: Peki. Sonra İskoçya'da öğretmenlik yapıyorsunuz. Neden?
2: Neden? O aslında sadece İngilizceyi tam olarak yakalamak için. Tam olarak. Genelde bir de böyle bir kural var üniversitede, o Freiburg dediğimiz üniversitede. İngilizce hocası olmak istiyorsan bir sene ya da iki dönem yurt dışına çıkmanı öneriyorlar. English speaking country gibi bir yere göndermeni, gitmeni istiyorlar. Ben de orayı seçmedim aslında. Orası o da komik oldu. Başka bir yeri böyle ayarlayamayınca orası, aslında okuman gerekiyor. Okumak için para lazım.
1: Evet. Yani,
2: ben de onu ayarlayamayınca çalışmaya gittim. Yani değişik bir...
1: Peki mutlu musunuz? İyi ki böyle bir şey oldu diye.
2: İyi ki yapmışsın bunu. Çok daha güzel geçti. Oradaki üniversitede okuyanları gördük biz.
1: Peki. Bu arada 45 yaşından sonra gitar dersi almaya başlıyorsunuz. Sonra doğru. Da 48 yaşına itibaren de davul dersleri başlıyor.
2: Bu da doğru, evet.
1: Gitar çalıyorsunuz şu an.
2: Gitar çalıyorum şu an.
1: Davul?
2: Beginner level 1.2.
1: Güzel. Peki gitarda nasılsınız? Beste yapıyor musunuz? Ya da bir yerde böyle bir sahne almak gibi bir şeyler var mı?
2: Henüz yok. Henüz yok. Gitarda böyle bir projeye başladım. Bir tane arkadaşla beraber. O drummer.
1: Güzel.
2: Baterist mi deniliyor?
1: Evet, evet.
2: Onunla beraber bir projeye girdik. Yarım sene oldu. Improvisation. Oradan bir şeyler çıkacak. Belki bize. O zaman beste yaparız.
1: Peki siz belli ki yerinde duramayan bir insansınız. Yani meraklısınız, çok kitap okuyorsunuz. Edebiyata çok meraklısınız, müziğe çok meraklısınız. Peki sizin gibi benzer bir meslek yapan, öğretmen olan Almanlarla karşılaştığınız zaman nasıl görüyorsunuz kendinizi? Yani bunlarda sizdeki kadar heyecan var mı? Sizdeki kadar istek var mı? Hayata karşı nasıl değerlendiriyorsunuz kendinizi?
2: Bence var. Bu kadar değişik şeylerle uğraşıyorlarsa onlar da. Soruyu doğru anladıysam değil mi Okan Bey?
1: Aynen.
2: Yani onlar da böyle
1: yani değişik aslında biraz uğraşıyorlarsa. Yani sizin hayat hikayeniz çok hoşuma gittiği için soruyorum. Bir yandan da her zaman buradaki Türklerin, Almanya'daki Türklerin girişken olduklarını, öğrenmeye meraklı olduklarını, çoğunun ve imkan olduğunda çok başarılı olduklarını gördüğüm için de bunu bir örnek olarak da söylemek istiyorum. Yani siz yerinizde durmuyorsunuz. Ya da razı olmuyorsunuz hayatta size verilene, daha fazlasını istiyorsunuz, yapmak istiyorsunuz.
2: Ben bunun farkında değilim.
1: Nasıl farkında değilsiniz?
2: Ben bu yaptıklarımı normal olarak görüyorum. Yani başka ne yapacaktım ki?
1: Yani... Peki bir sonraki bölümde devam ediyoruz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Sabahları ayılmak için elma yemek kahveden daha faydalıdır dedin ya. Neden elma daha faydalı kahveye göre?
2: Liflerden dolayı bir de...
1: Şeker var.
2: Şeker var içerisinde. Doğal şeker. Bir de su içerir. Bu sayede tabii ki enerjin daha yavaş yavaş ve dengeli bir şekilde yükseliyor. Kahvede bir an yükseliyor. Hı. Kahve bittikten birkaç dakika sonra vuş tekrar...
1: Ondan sonra şunu... Bastas. Bastas jetzt deine Ernst. Ve dinleyicimiz şey diyor. Kahveyle elmayı bir arada tüketsek diyor nasıl olur diyor.
2: Ha, iyi fikir. Hmm. Elmayı kahveye bandıra bandıra yesin.
1: Ondan sonra da uç.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Merhaba Berlin, ben Sevtap Aydın. 13 Mayıs Çarşamba akşamı Aşkı Sefa ile Baptisten Schöneberg sahnesindeyiz. Canlı müzik, şiir, özel konuklarla söyleşi yapılacağı bu özel gecede sen de yerini al. Geniş bilgi Sevtap Aydın Berlin Instagram sayfamda.
1: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
2: Bro, seit wann hast du Führerschein?
3: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
2: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
4: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
5: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
6: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Metropol FM.

0: Merhaba Berlin, ben Sevtap Aydın. 13 Mayıs Çarşamba akşamı Aşkı Sefa ile Baptisten Schöneberg sahnesindeyiz. Canlı müzik, şiir, özel konuklarla söyleşi yapılacağı bu özel gecede sen de yerini al. Geniş bilgi Sevtap Aydın Berlin Instagram sayfamda.
1: Foto Selçuk'ta e-pasporto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
2: Kafset Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: anlatır anlatır kalbimden söktüm intiharı. Dert yalnız geceleri.
1: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
5: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM keyif programını dinliyorsunuz.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz aşkınızda.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, loud, lecker. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
2: Kafet Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182, Kreuzberg.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
5: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

çıkaramazsın.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182, Kreuzberg.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken.